hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler kesin şekilde. Onlar dünya hayatından razı olanlardır ve dünya hayatıyla ancak doyuma ulaşanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte kim Allah Teala'nın ayetlerinden gafilse, hangi ayetlerinden? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak iradenin Allah'a teslim edildiği noktaya kadar sürecek olan rüşt yolunu devreden çıkaranlar, gay yolunda ömür boyu kalanlar. Herkes gay yolundadır. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olanların hepsi gay yolundadır. Herkes dalalettedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten kurtulur. Yani kendisine rüşt yolunu seçtiği zaman dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, kişinin kendisine rüşt yolunu seçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri rüşt yoluna yönlendirdi. Biz de sizleri rüşt yoluna yönlendirmeye çalışıyoruz. Rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, mürşidin kelimesi, irşat kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor.

Bütün insanlar için rüşt şarttır, temel hedeftir, vazgeçilmez hedeftir. Öyleyse böyle bir müessesenin, irşat müessesesinin oluşabilmesi, bu rüşt müessesesinin iyice anlaşılmasına bağımlıdır. Allah-u Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Diyor ki, La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla gay yolu, rüştle gay birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Öyle olduğu tespit edilmiştir. Kattebeyne rüştü minel gay. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim gay yoluna. Rüşt yoluyla ayrılmış. Kimlerdir rüşt yolundakiler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rüşt yolundakiler ancak mürşide ulaşacak olanlardır. Gay yolundakiler hiçbir zaman kendilerine bir mürşit aramak zahmetine katlanmayacaklardır. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Allah Teala devam ediyor ayet-i kerimeye. Femen yekfur bittaguti ve yumin billahi ve kat istemseke bil uretil uska. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tagutu inkar ederse, insan ve cin şeytanlara tabi olmazsa, onları devre dışı bırakırsa, reddederse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu rüşt yolunun sahibi olan, mürşidin eli o söz konusu olan kulptur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes netice itibariyle bir yerlerde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için böyle bir müessese söz konusudur. Rüşt müessesesi. Allah Teala şöyle devam ediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olmayı olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi nurlandırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Kim de diyor kafirse o onlar tagutun dostlarıdırlar. Ve tağut tarafından, nurdan tekrar zulmete götürülürler. Allah Teala zulmetten nura ulaşmaktan bahsediyor. Nasıl ki herkesin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır, afetlerle %100 doludur. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilerse nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi vasıtasıyla Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşacaktır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. İşte bu toplanma sebebiyle oradaki %2 rahmet birikimi aşılınca artık nefsin kalbine devamlı fazıllar girmeye başlayacaktır. Fazıllar nefsin kalbinde kalıcı unsurlardır ve nurdurlar. Kişinin kalbinin karanlıklarını yok ederek nurlar gelip o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde böyle bir dizaynı gerçekleştiren herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedeflere mutlaka ulaşır. Allah onların dostu olur ve onları tağuta dost olmaktan kurtarır. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah için vücuda getirmek asıl olan her zaman işte budur. Allah için yaşamak. Bir insan rüşt yolunu seçtiği zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, hayatının en doğru ve kendisini mutlaka cennete ulaştıracak olan kararını vermiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde mutlaka tesire hemen başlar. Ne yapar? Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı kör, irşat makamını irşat makamı olarak görmez. Sağır, irşat makamının söylediğini, rüşt yolunda olanların rahatça anladıklarını o kişi hiç anlamaz. Ve aynı zamanda rüştten, irşattan bu kişinin bahsetmesi hiçbir zaman pozitif istikamette olmaz. Mesela der ki, mürşide tabi olmak şirktir. Bunu söyleyen din adamları var. Ne kadar dinden habersiz insanlar, din adamı olmuşlar, profesör olmuşlar, üniversitelerde ders veriyorlar sevgili kardeşlerim. Açık açık söylüyor adam. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Yedek ilahlar oluşturmaktır diyor. Her şey ne kadar asli unsurlarından uzaklaşmış. Şimdi bu durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka irşat makamını gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir Allah-u Teala onu. Ne yapar? Hastaları görme, işitme ve idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını da harekete geçirir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Neyi? İrşat makamını gören, işiten ve bilen. Ve böyle olunca o kişi zikir yapmaya başlar. Allah-u Teala onun kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirince, ayrıca göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolunu açınca, o kişi zikir yaptığında Allah-u Teala onun kalbine rahmet nuru gönderir. Rahmet %2 kişinin nefsinin kalbine girer.
%2'yi bulduğu zaman konumuzla ilgili olay cereyan eder. O kişi irşat makamının kim olduğunu, kendisini irşat edecek kişinin kim olduğunu istihare namazı kılarak veya hacet namazı kılarak Allah'tan sorar. Hacet namazını kılarsa beni mürşidime ulaştır diye kılar. İstihare namazını kılarsa beni mürşidim kim olacak diye sorar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun neticesinde irşat makamına ulaşılır. İrşat makamı kişiyi irşad eder. Onu bilmediği Allah-u Teala'nın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılar. Şu anda dünyadaki din öğretimine, İslam din öğretimine, Hristiyan din öğretimine, Musevi din öğretimine baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasının, aynı zamanda Hristiyanlığın da 7 safhasının, aynı zamanda Yahudiliğin de 7 safhasının devreden çıkarılmış olduğunu görürüz. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıyor. Fizik vücutlarını teslim almıyor. Nefslerini teslim almıyor. İradelerini de teslim almıyor. Böylece insanlar gay yolu üzerinde ömür tüketiyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler rüşt yolunun, irşat yolunun gereklerini yerine getirirler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp mürşitlerine tabi olurlar. Ve irşat olayı burada fiili olarak başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'dan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda 7 tane de nimet alır. Allah Teala'dan irşat müessesesinin başlamasıyla beraber o güne kadar ihsan adı altında gelen Allah Teala'dan gelen her şey nimet hüviyetine girer. Birinci nimet o kişinin başının üzerine Allah Teala kendi katından devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamı devrinin en büyük mürşididir. Huzur namazının imamlığı sadece hayatta olan insanlar tarafından, dünya üzerinde yaşamakta olanlar tarafından gerçekleştirilir. İmamlık, imamet sadece bu dünyada hayatta olanlar için geçerlidir. Onun için hayatta olan birisi mutlaka oraya vekalet edeceğine göre, neden vekalet? Çünkü asaleten ancak nebiler yani peygamberler huzur namazının imamıdır. Ama zamanımızda peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki son nebiydi, son peygamberdi. Ondan sonra nebi yok. Öyleyse bir veli resul huzur namazının imamlığını yapacaktır. Bu imamet vekaleten gerçekleşir. Vekaleten imamlık müessesesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin harekete geçmesi, mürşidine ulaşması ve tabiyeti onun üzerinde 7 tane nimeti oluşturur. Devrin imamının ruhu o kişinin başına gelir ve kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Devrin imamının ruhunun o kişinin başına gelmesinin hedefi nedir?
Devrin imamının ruhunun gelmesinin sebebi o kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a milaki olma, ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini vermesini gerçekleştirmek içindir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi herhangi bir mürşide ulaşsa ve tabi olsa bu olay gerçekleşmez. Onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmaz. Oluşabilmesi için kişinin mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hacet namazını kılarsa Allah'ın mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması lazım. Öyleyse mürşit farz mıdır? Farzdır. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvadan bahsediyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte bu vesile mürşittir. Konumuzun da temelini teşkil eder. Çünkü irşat mürşitler eliyle gerçekleştirilir. Mürşitler irşat etmek yetkisi ile Allah Teala tarafından donatılır ve irşada memur ve mezun kılınırlar. Böyle bir şey için kişinin mutlaka önce daimi zikre ulaşması lazım. Ulu'l-elbab olması lazım. Bu noktadan sonra, o kişi ulu'l-elbab olduktan sonra yedi kademe yerlerin melekûtu o kişiye gösterildikten sonra gök katlarını göstermeye başlar Allah Teala. O kişinin mürşit olabilmesi için mutlaka daimi zikre ulaşması asıldır. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. İşte bu noktada ulu'l-elbab makamını tamamlayan kişi yerlerin melekûtu yedi kat cehennem gösterildikten sonra sona ermiştir. O zaman göklerin melekûtu başlar. Birinci gök katı gösterilir önce. Kişi ulu'l-elbab makamında ulu'l-elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Ve şu özelliklerin sahibidir. O kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci faktör. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an nur geliyor kalbe. Ve nefsin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmış durumda. Hiç afet kalmamış, bütünüyle nurdan oluşmuş. Ve bu sebeple Allah Teala o kişiye müdahalede bulunmuş. Ona özellikler vermiş. Önce bu kişi daimi zikrin sahibi. Öyle olduğu için de nefsinin kalbinde hiç afet yok. Hiç afet olmamasının müjdesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmış, göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle kişiye gösteriyor. Allah Teala onun kalp kulağını açmış. Ve ona söylemek istediklerini söylüyor. Kişi de Allah'ın söylediklerini değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın söyledikleri söz konusu, bu söylediklerini gerçekleştirmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın
Bu istikametteki müessesesine baktığımız zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu görüyoruz. Kalp tamamen %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda. Öyleyse böyle bir noktada bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Kalbi %100 nurla dolmuş. Allah-u Teala bunun üzerine kalp gözünü açmış. O kişiye göstermek istediği her şeyi gösteriyor. Kalp kulağını açmış. Söylemek istediği her şeyi söylüyor. Sonra üç de vasıf şartı. Bu dört tane vasıf şartının sonunda üç tane de sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi eyni tezekkür oluyor. Yani Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanını buluyor. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte kişi bu noktada zikir ehli oluyor. Bu zikir ehli olmak, o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade ediyor. Kişi ehli zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bir zikir ehli insanın durumuna bakıyoruz. Bu Allah ile her an konuşabilen bir ehli tezekkürdür. Allah ile konuları karşılıklı müzakere eden, tezekkür eden bir kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için daimi zikir

Allah Teala'nın dizaynına birlikte bakıyoruz. Mürşit olacak kişi önce bu vasıfların sahibi kılınıyor. Ulu'l-Elbab makamında bu iki sonuç vasfını kazanan, ehli tezekür olan ve ehli hayır olan kişi, daim zikir yaptığı için her an derecat kazanan, devamlı hayır ehli olan, bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu için, bu kişi üçüncü bir vasıf daha kazanıyor. Üçüncü bir sonuca da ulaşıyor. Kişi ehli hüküm, ehli hikmet oluyor. Ehli hüküm oluyor. Bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah Teala'dan sorarak karar verdiği için daima adil kararlar veriyor. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisine dayalı olduğunu bir bakışta biliyor. İşte bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, bu vasıfların sahibi olduğu halde mürşit olmamıştır. Rüşt makamının sahibi değildir. Bundan sonra o kişi muhlis olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Ve İhlas makamının sahibi olması da onu irşat makamına ulaştıramaz. Peki bu kişi kendisi irşad olmuş mudur? Hayır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Bunun üzerine kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit, Tövbe-i Nasuh'un sahibidir. Tövbe-i Nasuh ettiği zaman, Tövbe-i Nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda kişi tövbe ettiği zaman, bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama salah makamına geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının sonudur. Salah makamına bundan sonra geçirir Allah-u Teala kişiyi. Ve o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bir, günahlarını örter. 2. günahlarını örttükten sonra o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Bu onun üzerindeki ikinci nurdur. İkinci nurdur. Başın üzerine bir defa devrin imamının ruhu ve ona ait olan salah nuru vardır. Şimdi de ikinci bir salah nuru, kendisine ait salah nuruyla iki tane nurun sahibi olur. Ve Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirtir. Bu sevaba çevirme noktası kişinin Allah-u Teala'dan aldığı salah makamındaki nimetlerin üçüncüsüdür. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin iradesini de teslim olur. Ezelde Allah'ın iradesinin bizim irademizden istediği iradenin de teslimi olayı salah makamının dördüncü kademesinde gerçekleşir. Ve Allah ondan sonra kişiyi, tövbeyi nasuh yapmış olan bu kişiyi irşada mezun, memur ve mezun kılar. O kişi irşad ehli olmuştur. İrşad makamının sahibi olmuştur. İrşada memur olur. Yani Allah-u Teala'nın sadece emirlerini yapacaktır. Allah-u Teala devamlı olarak emirler verecektir. O kişi de devamlı olarak Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Hangi emri verdiyse mutlaka onu yerine getirecektir. Sonra sevgili kardeşlerim,

bu emirlerin yerine getirilmesinin arkasından ne geliyor? İrşada memur olmanın standardı bu. Allah emredecek, mürşit yerine getirecektir. Ve böylece emirleri yerine getirmeye memur olduğunun gereğini gerçekleştirecektir. Emri yerine getirmek suretiyle. Memur olduğu, gerçekleştirmek, emrolunduğu şeyi gerçekleştirecektir. Ve mezun kılındın diyor Allah Teala, irşad etmeye sana izin verdik demektir bunun manası. Kişi burada hakka tukati takva sahibi olur. Allah Teala'nın tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte burası 28. basamağın 5. kademesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuştur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve böylece kişi bu muhteva içerisinde bir hüviyet taşıyor. İrşad vazifesi artık o kişiye verilmiştir. Öyleyse irşad müessesesi, irşad makamı eliyle, yani mürşit eliyle gerçekleşir. Allah Teala'nın verdiği irşada memur ve mezun kılındığın emrinin gereği gerçekleştirilir. Hiçbir mürşit Allah'ın emretmediği bir şeyi müridine emretmek yetkisinin sahibi değildir. Allah emredecektir. Mürşit onu yerine getirecektir. İrşad makamı bu muhteva içerisinde kurulur ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte irşad müessesesi bu mürşitler eliyle oluşur. Bir insan eğer mürşidine ulaşmadıysa, tabi olmadıysa, hiçbir zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Ruhunu Allah'a teslim edemediği gibi bundan sonraki kademeler olan fizik vücudunu da Allah'a teslim edemez. Nefsini de Allah'a teslim edemez, iradesini de Allah'a teslim edemez. Öyleyse irşad müessesesi bir mürşidi, bir de müridi gerektirir. Mürid, murad eden demektir. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Mürid, murad edendir. Talep sahibidir. Mürşid de onun talebine cevap verecek olan, Allah'ın o cevapları vermekle vazifeli kıldığı, yetkili kıldığı ve o vasfa ulaştırdığı insandır. Öyleyse o mürşidin yardımıyla gerçekleşir bütün olaylar. Bu statü içerisinde kişi irşad makamının sahibi olarak görev yapar. Öyleyse ne olur kişinin mürşidine ulaşması halinde? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse,
nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Bu birikim gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'tan mürşidini sormak mevkiindedir. Bir defa mürşit gördük ki farzdır. İkincisi gördük ki Allah'tan istenir. İşte kişinin Allah'tan mürşidini istemesi hacet namazı adı verilen veya istihare namazı verilen iki namazdan birini kılmasıyla mümkündür. Ve Allah Teala bunu bu tarzda olarak farz kılmıştır. Diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Yani belli vasıfları taşımayanların böyle bir hedefe ulaşması mümkün değildir. Kimdir peki bu vasıfları taşıyan kişi? Huşu sahibidir. Huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Vasıf veriyor. Onlar diyor Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların durumuna bakıyoruz. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a dünya hayatındayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin iman eden birisi. İşte irşat makamıyla bir araya gelen, irşat makamına tabi olan kişi böyle bir insandır. İrşat makamı Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle o kişinin kendisine ait olup olmadığını net olarak bilir. Ve de gereğini gerçekleştirir. Bu öyle bir olaydır ki tabiyet anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer. Kalbinin içine kişinin iman yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 700'e kadar da yükselir. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından o gün mürşidine tabi olduğu gün sevaba çevrilir. O kişinin sevapları zaten vardır. Bir de günahlarını da Allah Teala sevaba çevirir. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu çok açık bir şekilde dile getirmiş. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, iman sahipleri, inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Kişinin bu kademede Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahları örtülür. Yani irşat makamına ulaşmak, rüşt makamına ulaşmak o kişinin bütün günahlarını örtmesi demektir. Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının örtülmesi demektir. Ve bu noktadan itibaren her şey başlayacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmıştır.
Tabiyeti anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu seyri sülük adlı müessesenin başlayabilmesi mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Rüşt yoksa, rüşt makamı, irşat makamı yoksa bunun gerçekleşmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Tabiyet anında kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusudur ki nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti %2 girmiştir. Ama bundan sonra fazıllar girecektir. Nefsin kalbine her %7 fazıl girdiğinde tabi olan kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün bunlar irşat makamına tabi olmakla gerçekleşecektir. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği derecelerde biri 10 iken biri 100'e, oradan da biri 700'e kadar yükselecektir. İşte sevgili kardeşlerim, irşat müessesesi bir mürşide, bir de müride ihtiyaç gösterir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan mürşit olamaz. Mürşit olmak Allah'ın reyiyle gerçekleşen bir olaydır. Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta kişinin seçilmesi gerekir. Mürşit olmak için değil, Allah'a ulaşmak konusunda seçilmesi gerekir. Ve kişinin mürşit olabilmesi için yolun sonuna kadar sebat göstermesi gerekir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe kişi mürşit olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlamayı Allah-u Teala mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl, 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat pastası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evrenosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah-u Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için
Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları. Allah Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zamanki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor.
Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? E biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın, yoksa kurtulamazsınız dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü
söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık. Size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah-u Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor.
Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızıl Elma'ya kadar gidecekti. Kızıl Elma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızıl Elma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşla değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz.
Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2000 yılından itibaren artık 3. bin yıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılda tamamlandığı giriş devresinin 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da...
kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah-u Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah-u Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi?
Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuş

Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah-u Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet, mürşide tabi olmaktır. Hidayet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin

onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde, hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet lalası olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar, ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım, söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker
bir defa daha açıklayacağız, ibret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi. Anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede, bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın.
o muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince, nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de İpler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki,
mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin
kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinal. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar.
almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladınız ondan itibaren, farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuzla nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanını niçin yaptınız? Negatif olanını niçin yaptınız? Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah.
O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım. Bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz. Zikirde bir yere kadar gittiniz. Daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın.
İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen
o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde, size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız? Ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından, ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizindedir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde
kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanda sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin.

Birinin çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat 1'ini, 1 saat 1'ini, 1 saat 1'ini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir, mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim? Eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp onları yok farz edip yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk
öyle bir müessese ki

Anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız.
Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız, o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız, öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz genel davranış biçimleri, erkeklerin eşlerine ve çocuklarına karşı davranışları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer varsak, mutlaka bir ailemiz de var olduğu için varız. Hepimiz bir ailede dünyaya geldik. Anne, baba ve biz, çocuklar. Sonra bizler de bir aile sahibi olduk. Öyleyse bütün insanlar netice itibariyle neslin idamesi için, devamı için bir aile dizaynına ulaşmak durumundadır. Elbette Allah-u Teala'nın dizaynında zorlamak yoktur. Dileyen evlenir, dilemeyen evlenmez. Ama Allah'ın bu konudaki talebinin ne olduğu sorulursa Allah-u Teala evlenmeyi uygun görüyor. Evlenmeler olmasa nesillerin devamı oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ailenin Allah katında mukaddes bir hüviyeti olduğunu hiç unutmayın. Aile mukaddestir. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ailenin reisi erkektir. Başkalarının söyledikleri bizi hiç alakadar etmez. Allah ailenin reisini erkek olarak tanımlıyor. Öyleyse biz öyle bir davranışın içinde oluruz. Erkek ailenin reisidir ve reis olarak devam edecektir. Öyleyse ailedeki aile birliğinin temel koruyucusu erkektir. O ailenin ihtiyaçlarını temin etmekle görevli olan birinci kişidir. Kadın ikinci kişi olarak vardır. Öyleyse aile reislerine soruyorum. Evinizin ihtiyaçlarını siz mi temin ediyorsunuz? Böyle yapmanız Allah'ın temel emri. Öyleyse bir aile babası, benim eşim çalışıyor, ben gidip kahvede kağıt oynarım, tavla oynarım, kafayı çekerim,
evime öyle dönerim diyemez eğer tasavvuftaysa. Tasavvufun dışında olan insanlara bir diyeceğimiz yok. Herkes dilediği gibi davranacaktır. Tasavvufun içindekiler içinde Allah-u Teala kimseyi zora koşmaz. Ama insanlar Allah-u Teala tarafından sevilmeyi dilerlerse, Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ın manevi yolunda ilerlemek gibi bir niyetin sahibi iseler, yani nefslerinin değil de ruhlarının sesine kulak veriyorlarsa, o zaman tasavvuf onlar için asıl olmalıdır. Tasavvuf bir kurtuluştur, bir necattır. Tasavvuf mutluluğun temelidir. Tasavvuf İslam'ın, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir ya da yaşanmasıdır. Tasavvuf bir yaşam tarzıdır. Öyleyse aileleri bu açıdan muhtevaya alacağız. Aile geleceğin temelidir. Mutlaka meşru nizamlarda, Allah-u Teala'nın emrettiği standartlarda aileler oluşmalıdır. Özellikle tasavvuftaki insanların tasavvuftakilerle evlenmeleri önde gelir. Ve böylece kurulan aile yuvaları. Allah-u Teala tarafından mukaddes kılınmıştır. Öyleyse bir aile yuvasının temelini nikah tayin eder. Bütün tasavvufi ailelerde dini nikah mutlaka gereklidir, elzemdir. Dini nikah ailenin temelini teşkil eder. Öyleyse bu nikahın perçinlenmesi zımnında dünya üzerindeki tatbikatı açısından bir belediye nikahıyla tamamlanması da emrin tamamlanması için gene sağlam bir hüviyet gösteriyor. Üçüncü kişilere karşı bir aile yuvasının varlığı ancak ne yazık ki zamanımızda bir belediye nikahının var olmasıyla mümkün. Başka ülkelerde bu konu otomatik olarak halledilmiş. İsteyen belediye nikahı yapar, isteyen dini nikah yapar. İkisi de aynı geçerlilikte ve sonuç her ikisinde de kesin olarak alınır. Seçim insanları zora karışık olan bir hüviyeti oluşturmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailenin reisi olan erkek eve bakmak mecburiyetindedir. Evin masraflarının karşılanması her şeyden evvel erkeğin görevidir. Ailenin reisi, o ailenin üzerine kanat geren insandır. Onların hepsinin, çocuklarının da eşinin de muhafızıdır. Tasavvufta erkekler ailelerini, eşlerini sadece bakmak mecburiyetinde değillerdir, korumak mecburiyetindedirlerdir. Yani eşlerin şu veya bu şekilde bir takım sataşmalara muhatap olmasını ailenin reisleri mutlaka engellemek mecburiyetindedirler. Öyleyse böyle bir alternatifin mevcut olacağı ortamlarda eşlerini çalıştırmazlar. Bu da onların
tabii haklarıdır. Eğer kendileri evlerini geçindirebiliyorlarsa. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hayatını yaşıyorsanız, o zaman ailece yaşayacaksınız. Evin erkeği, evin imamı olacaktır. Eşi ve çocukları, bütün namazları onunla beraber kılacaktır. Ne zamanki bir ailede hem ailenin reisi, hem eşi olan hanımı, hem de çocukları bunu kendilerine vazife değil, namaz kılmayı kendilerine zevk edinirler, o zaman o aile tasavvuf ailesidir. O zaman Osmanlı'nın yükselme devrindeki aile dizaynı var demektir. Öyleyse evin hakimi erkektir. Bu Allah Teala'nın yaratma standartlarında da böyledir. Tasavvuf bir yaşam şeklidir. Bu yaşam şeklinde Allah'ın sohbetleri yapılır. Bu sohbetlerde Allah'a yaklaşmak öğretilir. Ve gerek evin erkeği, reisi, gerek hanım, gerek çocuklar bundan mutlaka nasiplerini almak durumundadırlar. Allah'a yakın olmak için tasavvufa girilir. Allah'a ulaşmak için tasavvufa girilir ve kemal derecelerinde yükselmek için tasavvufa girilir. Yani tasavvufun, İslam'ın bir başka ifadesiyle kainattaki tek dinin yaşanması, hidayetin yaşanmasını, muhtevasına alır. Hidayet ruhun 21. basamakta, fizik vücudun 25. basamakta, nefsin 27. basamakta, iradenin 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslimi demektir. Öyleyse İslam teslim manasına gelir. Hepiniz hidayet ehlisiniz. Bu hidayetin yaşanabilmesi, meyvelerini verebilmesi hepinizin gayretine bağlı. Hepinizin Allah'ın güzelliklerinden istifade etmenize bağlı. Öyleyse ailenin reisi olarak sizler eşlerinizi tasavvuf sohbetlerinin mutlaka dinlenmesi lazım geldiği konusunda onlara bu hüviyeti vermekle mükellefsiniz. Allah'ın sohbetleri dinlenerek neticeye gidilecektir. Tatbik edilerek neticeye gidilecektir. Öğrenilerek neticeye gidilecektir. Ve öğrenilmesi sonunda tebliğ de asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşlerinizin bütün sohbetlere iştirakini sağlamak, ailelerin reisi olarak sizlerin vazifesi. Onları muhafaza altında, sohbetin dinleneceği yere ulaştırın. Ve muhafaza altında tekrar dönmelerini sağlayın. Eğer hanımlar arasında böyle bir ulaştırma sistemi kurulabilmişse, ki çoğu yerde hamdolsun ki kuruldu, o zaman bu standartlar altında tasavvuftaki arkadaşlarıyla beraber sohbetlere gitmesini ve gelmesini usul haline getirin. Sohbetler Allah'ın güzelliklerinin yaşanması için her biri bir basamak teşkil eder.
tasavvufu öğrendikçe onu yaşamak istersiniz. Yaşadıkça Allah'a yaklaşırsınız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonrasında ise hayran olursunuz. Bu mertebeleri sadece siz değil, eşleriniz de, çocuklarınız da birer birer aşmalıdır. Böyle bir dizaynda bu hedeflere ulaşmak sizin görevinizdir. Ailenin reisleri olarak eşlerinizi ve çocuklarınızı ulaştırmak da görevinizdir. Siz onları aynı çatının altında namaza alıştıracak olansınız. Kendiniz zikir yapacaksınız ki eşiniz de sizinle beraber zikretsin. Tasavvufun içinde olan bir kardeşimizin eşini hizmetler konusunda göndermemesini normal standartlar altında düşünemiyorum. Öyleyse bu istikamette eşinize yardımcı olmak durumundasınız. Belki sohbetimizde hanımların eşlerine karşı olan vazifelerinde çok önemli bir noktayı açıklamıştık. Hanımların hizmete gitmek sadedinde sizlere karşı olan davranışlarının bazen kırıcı bir hüviyete ulaştığını ve ailenin reisini saymadıklarını dikkate alarak bir sohbette bulunmuştuk. Bunları açıklamıştık. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylemiştik. Allah Teala ailenin mutluluğunun bozulmasını hiçbir standartta istemez. Hiçbir zaman Allah ile, Allah'ın Resulü ile, mürşitle ailenin reisi karşı karşıya getirilmemektedir. Getirilmemelidir. Birisinin emrini yerine getiriyorum diye diğerinin negatif ölçüde etkilenmesini oluşturacak olan bir davranış biçimi var olmamalıdır. Öyleyse bu noktada mutlaka yanlış anlaşılan bir şey vardı ki hanımlar sizlere karşı, ailenin reislerine karşı yanlış davranışlarda bulunmuşlar. Bu konuda onların dikkati çekildi. Şimdi sizin de dikkatinizi çekeceğiz. Aile reisleri. Eğer tasavvuftaki eşleriniz Allah için sohbete gideceklerse, Allah için orada hizmet etmek istiyorlarsa, onlara hayır dediğiniz zaman Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Onların size bu tarzda bir ifadeyi kullanmaları sizin açınızdan bir haksızlık oluşturur. Yani ben Allah'ı dinlerim, seni dinlemem, ben mürşidimi dinlerim,
seni dinlemem tarzında bir ifade, çirkin bir ifadedir. Bir hanımın eşini adam yerine koymaması anlamına gelir. Bu çirkinliği mutlaka hanımlar önlemelidir. Erkeklere gelince onlar da olmayacak sebeplerle eşlerinin sohbete gitmesine, eşlerinin başka hanımlarla, tasavvufu yaşayan hanımlarla birlikte Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olmamalıdırlar. Nasıl onlar, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifadeyle haddi aşıyorlarsa, siz de olur olmaz sebeplerle, nefsani sebeplerle eşlerinizin Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olursanız, siz de bu cepheden haddi aşmış olursunuz. Sözüm sadece bir tarafa değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Mutlaka iki taraftan da haklı taraflar vardır. Mutlaka iki taraftan da haksız taraflar vardır. Öyleyse hak Allah'ın temel emridir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Adalet de Allah'ın bir başka ismidir. El-Adl, adaletin sahibidir. Öyleyse davranışlarınızda, ailenin bütünlüğünde söz sahibi olanın siz olduğunu unutmayın. Ailenin reisleri olan erkekler. Ama davranışlarınıza nefsinizin afetlerini karıştırarak sakın onlara zulmetmeyin. Ne zaman nefsinizin bir afetiyle Allah'ın emrini yerine getirmek kisvesi altında onlara Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istikametinde engel olursanız, nefsinizin afeti devreye girdiği andan itibaren siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir. Nefsin afetiyle verilen hiçbir karar adil olamaz. Öyleyse kararlarınızı dikkatle El-Hak esmasına uygun olarak değerlendirin. Öyleyse onların ben seni dinlemem, ben giderim demesi ne kadar Allah-u Teala'nın emrine mugayirse, sizin de sebepsiz yere onların Allah'ın sohbetlerine gitmesini, Allah ile beraber olmalarını, topluca beraber olmalarını sağlayan bütün konularda onları engellemeniz o kadar Allah'ın emrine mugayirdir. Nefsinizin afetlerine, başkalarına tahakküm etmek istikametinde sakın esir olmayın. Nefsinizin afetleri hepiniz için en büyük düşmandır. Şeytanın ilticagahı oldukları için şeytan kadar önemlidir nefsinizin afetleri. Çünkü onların üzerine şeytan hücum eder, onları kontrol altına alır ve onlar vasıtasıyla sizi yere vurur. Öyleyse ne erkeklerin
eşlerine ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır. Ne de hanımların kocalarına ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır. Tahakküm, nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada başkaları devrede varsa, onlara bir şeyler yaptırıyorsanız vardır. Tahakküm vardır orada. Allah'ın emrini yaptırıyorum diye ne zaman nefsinizin bir afetiyle kendinizden bir şeyler katarak o emri farklı bir dizayna oluşturuyorsanız, emri yaptırmaya haklı olduğunuzu varsayarak nefsinizden kattığınız şeylerle o emri haksız bir hüviyette kılıyorsanız, o zaman nefsinizin esiri oldunuz demektir o olayda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, babalar, ailedeki reisler, hukuk kitapları tabiriyle kocalar, sakın aile efradınıza zulmetmeyin, onlara tahakküm etmeyin. Onlardan Allah'ın emirlerinin ötesinde şeyler istemeyin. Allah Teala neyi emretmişse sadece o istikamette var olun. Ne zaman Allah'ın koyduğu kaideleri kırmaya, aşmaya kalkarsanız orada zulüm vardır, tahakküm vardır. Elbette erkekler kadınlardan daha güçlüdür. Gerektiği zaman dediklerini zorla yaptırırlar. Ama bu haklı bir sebebe dayalı olmadıkça, Allah katında haklı görülen bir sebebe dayalı olmadıkça zulüm adını alır. Allah Teala cezalandırmayı, Allah'ın emrinin yerine getirilmemesinin bir fonksiyonu olarak koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Her kim eşine Allah'ın emrini yerine getirmesine mani olarak bir davranış biçimde bulunuyorsa, bunun adı sadece zulümdür. Ve Allah'ın katında ceza görürsünüz. Kuvvetinizi ve sahip olduğunuz mevkiyi sadece Allah için kullanın. Kötüye kullanmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu nefs öyle korkunç bir şeydir ki bir anda sizleri öfkelendirir ve belki bir daha tamir edemeyeceğiniz ağır cezalar vermeye kalkarsınız eşinize. Böyle anlarda kendinize hakim olamazsanız Allah'ın katında büyük cezalara muhatap olursunuz. Kuvvetin sahibi olan hakkın sahibi değildir. Hak sadece haklınındır. Öyleyse ailenin reisi olan koca, evin içinde çocuklarının birbiriyle arasındaki problemleri, çocuklarınla eşi arasındaki problemleri, çocuklarının kendisiyle olan problemlerini, eşinin kendisiyle olan problemlerini adaletle çözmek mecburiyetindedir. Aile reisinin aileye temel katkısı adalet yönünde olmalıdır. Bütün aile reisleri
adaletin şaşmaz temsilcileri olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda gayret etmek söz konusuysa, Allah yolunda Allah'a ibadet etmek söz konusuysa, Allah'ın ilmini öğrenmek söz konusuysa, Allah yolunda hizmet söz konusuysa, ne siz ne de eşleriniz ve çocuklarınız bundan mahrum kalmamalıdır. Aile reisi olarak, kuvvetin sahibi olarak sakın eşlerinizi ve çocuklarınızı Allah yolunda hizmetten, Allah'ın güzelliklerini müştereken yaşamalarından geri bırakmayınız. Onlara mani olmayınız. Elbette yanlış davranışların karşısında adaleti tahakkuk ettirmekle vazifelisiniz. Dikkat edin ki bu adaletteki adaleti sağlayıcı olması lazım gelen davranışınız nefsinizin afetleri sebebiyle zulme ve adaletsizliğe dönüşmesin. Onun için kuvvetin sahibi olan, hakkın da sahibi zannetmesin kendini demiştik. Kuvvet kuvvetlinindir ama hak kuvvetlinin değildir. Hakkın sahibinindir. Ne zaman kuvvetli, ben kuvvetliyim, öyleyse hakkı ben temsil ederim, dilediğimi yaparım hüviyetinin içine girerse, o zaman orada nefsin afetleri devrededir. Orada zulüm vardır. Bu zulüm çeşidinin adına tahakküm denir. İşte tahakküm müezzesine dikkatle bakın ki böyle bir müessese sizin tarafınızdan vücuda getiriliyorsa, yani gücünüzü, kuvvetinizi adaletin tahakkuku istikametinde değil, nefsinizin bir talebinin gerçekleşmesi arzusunda istikametinde kullanıyorsanız, o zaman siz orada hakkı temsil etmiyorsunuz. Haksızlığı, adaletsizliği temsil etmiş oluyorsunuz. Kuvvetinizi haksızlığın oluşmasında, yani zulümde kullanmış oluyorsunuz. Bütün tasavvuftaki kardeşlerimize derim ki, sakın bunu yapmayın. Allah'a karşı hesap vermek kolay bir şey değildir. Bunu onunla karşılaşacağınız ölüm gününde çok iyi anlayacaksınız. Ama hepiniz için halisane duamız olur ki hayattayken iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin ki Rabbinizi bu dünya hayatındayken görebilirsiniz. O zaman sizden ne eşinize ne çocuklarınıza zarar gelmeyecektir. O zaman onlara tahakküm etmeniz mümkün değildir. Çünkü o noktadan sonra artık Allah'ın iradesiyle hareket edeceksiniz. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Adalet objektif
bir kavramdır. Yani afakidir. Hak ise sübjektif bir kavramdır. Yani enfüsidir, kişiseldir. Bir insanın hakkı vardır. O hakkın ya yerine getirilmesi söz konusudur ya da çiğnenmesi söz konusudur. Hak çiğnendiği takdirde iki taraf vardır artık. Bir hakkı çiğneyen taraf, bir hakkı çiğnenmiş taraf. Yani bir zalim, bir de mazlum, zulüm gören. Burada hak haleldar edilmiştir. Bu noktadan itibaren davranış biçimi, bu hakkın ihkak edilmesi, yerine getirilmesi müessesesinin adına adalet denir. Eğer hak Allah'ın emrettiği bir biçimde yerine getirilirse, hakkın sahibine hakkı iade edilirse, zulüm gören zulmü kadar cezalandırılırsa, affedersiniz, zulüm yapan zalim zulmü kadar cezalandırılırsa ve mazlumun, zulüm görenin elinden alınan hakkı kendisine iade edilirse, çiğnenen hakkı kendisine iade edilirse, o zaman adalet tesis etmiştir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada ikinci safa başlamıştır. Adaletin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bu ikinci safa aile reislerinin temelde görevidir. Ama ya aile reisi haksızlık ederse, ya aile reisi kuvvetli olduğunu düşünerek hakkı kendisi ihkak ederse, hakkı olmayan bir şeyi bu benim hakkım diye almak isterse, o zaman orada zulüm vardır. İşte onun için sizlere diyoruz ki, ey aile reisleri, hakkınızın hudutlarını iyi bilin. Sakın o hudutları aşmaya kalkmayın. O zaman zalim hüviyetine girersiniz. O zaman hakkı kendi hakkının sınırlarını aşan, başkasının hakkına tecavüz eden bir haksız hüviyete girersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde halaldar etmenize Allah müsaade etmez. Kim bunu vücuda getirirse, kişisel hakları halaldar ederse, Allah'ın koyduğu hudutları aşarsa, o Allah katında tahakküm etmiş birisidir, zulmetmiş birisidir. Ailede Allah'ın emrettiği hususlar yerine getirilmelidir. Bu iki tarafın da hakkıdır. Allah'ın yasak ettiği fiillere de mutlaka riayet edilmelidir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada zulüm vardır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur.
aile dizaynı içerisinde eşler en güzel davranış biçimlerini hem birbirlerine karşı hem çocuklarına karşı yerine getirmek mecburiyetindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz ailenin bir yerindesiniz. Ya eşsiniz, ya çocuklardansınız şu anda beni dinleyenler. Ama biliniz ki aileler olarak hepiniz ailenin hangi ferdiyseniz sahip olduğunuz yer itibariyle sorumluluğunuz vardır. Erkekler ailenin reisleri sıfatıyla bu muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindedirler. Bütün güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ait olduğunuz yerin sahibi olun. Hakkın aile içinde çiğnenmesine müsaade etmeyin. Çocuklarınıza eşit davranın. Aralarında adaletsizlik oluşturmayın. Eşinizin haklarına saygı gösterin. Eşinizin tasavvufu yaşamasına engel olmayın. Öyleyse davranış biçimlerinizde adaleti tahakkuk ettirmek üzerinize borçtur. Adaletin sağlanmasında hepiniz derece derece mükellefsiniz. Bu adaletin sağlanmasında babadan sonra anne söz sahibidir. İkisinin söz sahipliği birbirine yakındır ama babanınki üstündür. Sonra yaş itibariyle çocuklar gelir. En büyük çocuk ailenin diğer çocukları üzerinde bir koruyucu olmak durumundadır. Onları başkalarının onlara zarar vermesinden korumakla vazifelidir. Babanın hem eşini hem çocuklarını korumak mecburiyetinde olması gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile yuvası Allah'ın bir güzelliğini temsil etmelidir. Ailede anlaşmazlıkların bulunmaması asıldır. Çocuklar büyüyüp de elleri ekmek tutmaya başlayınca annelerine ve babalarına karşı asi oluyorlar. Bir kısmının evleri terk edip kendilerine başka bir hayat seçtikleri oluyor. Böyle bir dizayn Osmanlı'nın tasavvuf anlayışının tamamen dışındadır. Çocuklar geç yaşta değil, erken yaşta evlenmelidirler, yuvalarını kurmalıdırlar ve çocuklara kavuşmalıdırlar. Bu müessese hukuki bir çatı altında
meşru olarak, mutlaka meşru olarak vücut bulmalıdır. Nesebin korunabilmesi için geleceği sağlam nesiller yetiştirebilmek için bu unsur asıldır. Meşruluk müessesesi ailenin temelini teşkil eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Anne baba ve çocuklar, hepiniz bir arada bir bütünsünüz. Ailenin genç evlatları anne ve babalarına asi olmamalıdır. Birçok anne baba çocuklarının artık kendilerini dinlemediğinden bahsediyorlar. Gençler için gerçekten utanç verici bir durum.

Başına buyruk kesilmesi baştan aşağı yanlış bir davranış biçimidir. Ailenizde bu tarzdaki davranışları eşler olarak hem erkek hem kadın olarak mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz ki aile asıldır. Aile olmalıdır. Aileler geleceğin teminatıdır. Ve çocuklarımızı sağlam bir terbiye altında büyütmeliyiz. Babanın eşlerine olan vazifeleri olduğu gibi çocuklarına da vazifeleri vardır. Onların arasında adaletin sağlanmasında baba birinci derecede sorumludur. Çocukları arasında taraf tutmamak, adaleti mutlaka yerine getirmek asli vazifesidir. Çocuklarıyla eşi arasındaki anlaşmazlıklarda da hakim roldeki kişi babadır. Anlaşmazlığı oluşturmamalıdır. Anlaşmazlığa meydan vermemelidir. Anlaşmazlık oluşursa mutlaka çözüm getirmek üzere harekete geçmelidir. Öyleyse hem anne için hem baba için Allah-u Teala'nın emri söz konusudur. Aranızda kavga etmeyiniz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırınız ve Resul'e ulaştırınız. Buradaki asli unsuru yerli yerine oturtun. Kavganın, anlaşmazlığın oluştuğu her yerde şeytan devreye girmiştir. Ve iki tarafında sadece huzursuz olması için gayret sarf eder. Oysa ki çözüm, adaletli bir çözüm mutlaka huzuru oluşturacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah yolunda bir şeyler yapıyorsunuz. Allah'a ibadet ediyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Gayretleriniz takdire şayan. Bunun yanında bir başka asli göreviniz de ailede sulh ve sükûnu sağlamaktır. Sulh ve sükûn mutluluğun temel işaretidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Huzur sulh ve sükûn damgasını taşır. Taraflar arasında anlaşma asıldır. Sevgili kardeşlerim, anlaşmayı ben kimse için fedakarlık yapamam. Başkaları benim için fedakarlık yapsınlar. Yaparsa anlaşma olur, olmazsa olmaz tarzında anlamayın. Fedakarlık hakikati sarsacak hüviyette olamaz. Fedakarlık hakikatin oluşması için, adaletin oluşması için yardımcı bir faktördür. Ama fedakarlık dediğiniz şey adaleti paralize edecekse, adaleti yok edecekse orada fedakarlık falan yoktur. Orada yapılan şey

adaletin bozulmasıdır. Adaletin tesis edememesidir. Bu da yanlış bir şeydir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse anne baba ve çocuklar arasındaki sulh ve sükunun temini ve devamı, bu temelde asıl babanın vazifesidir. Elbette anne de ona en büyük yardımcıdır. Beraberce bu işi adalet meselesine götüreceklerdir. Ailenin sulh ve sükununu beraberce temin edeceklerdir. Her vücuda getirilen sistem, iki tarafın da anlayışla bir araya gelerek oluşturacakları bir düzeni gerektirir. Aktivite, hayat, insanların yanlışlıklar yapmasına da imkan verecek bir forumdur. Yanlışlıklar yapanlar, ailenizdeki yanlışlıklar yapanları uyaracaksınız. Ve onların hatalarını tekrar etmemeleri konusunda onların üzerinde bir, özellikle çocuklar üzerinde bir eğitim müessesesi tanzim edeceksiniz. Yetmez. Eğer çocuklar o istikamette negatife doğru bir gidişin içindelerse ve ikazlarınız yetmiyorsa, o zaman baba olarak zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Çocukların geleceğe emniyetli bir biçimde Allah'ı tanıyan mutlu insanlar olarak ulaştırılması söz konusuysa, burada babalara ve annelere büyük görevler düşer. Çocuklarınızı kendisine, ülkesine ve Allah'a hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek mecburiyetindesiniz. Nerede buna gölge düşüyorsa buna müsaade etmemeye mecbursunuz. Böyle bir mecburiyetin tatbikatında her zaman yumuşak davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Çocuklar geleceğin teminatı olduğu için onların yetişmesinde gereken itinayı sarf edip de netice alamazsanız zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu konu dayağı kadar uzanabilir. Öyleyse dizaynı bu mimar üzere, bu çerçeve içerisinde düşünün, tatbikata koyun ve sonuçlandırın. Özellikle konumuz annelerle babalar arasındaki ilişki ve o ilişkide iki tarafında Allah'ı ön planda tutması gerekir. Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle birbirinize karşı en güzel davranışı sergilemekle mükellefsiniz. Anne ve baba olarak ailenin ebeveyni. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda bir güzelliği burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat ala mesal ala muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de yine pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, bizi de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Ceviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bize Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah'ına mutlaka bizim gerçek kimliğimizi
Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar. O zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini geldiğine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar
kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Ve de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derece kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde
bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bizi sevmeyenleri de hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez.
Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bize bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği de bildireceğiyle hiçbir zaman risaletle vazifeli kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır.
Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah-u Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki o Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şey ise son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirseniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine
Güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah-u Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı mı? Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah-u Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Arabamızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilselerdi onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah-u Teala bize öyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir.
İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler, paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı. Hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın. Şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah için bir aradayız. Konumuz dinlerin ortak özellikleri. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dinler diyorsak da aslında dinler yoktur. Sadece bir tek din, üç esastan oluşan bir tek din söz konusu olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. İlk adımdan son adıma kadar dinin seyri, ulaştığı merhale, başlangıçtan farklı bir yere hiç ulaşmamıştır. Hep aynı din, tek din, kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, bugün şu anda dünya üzerinde kitapları elde bulunan üç din var. Öyle görünüyor. Herkes üç dinden bahsediyor. Birisi başlangıçta Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu, Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği Tevrat'a dayalı olan Musevilerin dini. İkincisi, Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'e dayalı olarak Hristiyanlık dini. Üçüncüsü, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an'a dayalı olarak indirdiği İslam dini. Ve şu anda dünya kitaplı dinleri açısından üç ayrı gruba ayrılmış durumda. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam. Sevgili kardeşlerim, ve dünyada savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ayrı dinler adına. Sanki birbirinden ayrı dinler varmış ve de başka bir dinin müntesipleri düşmanmış. Böyle bir intibayla insanlar birbirlerine düşman ediliyorlar, savaşlar oluyor, milyonlarca insan ölüyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlığın en büyük trajedisidir, faciasıdır. Birbirinden ayrı olmayan, sadece bir tek dinin mensupları olması gereken insanlar, ayrı ayrı üç fırkaya ayrılmışlar, yetmez, ayrılmakla kalmamışlar, düşman olmuşlar. Burada dikkat çekici husus, Hristiyanlarla Yahudilerin birbiriyle düşman hüviyete hiç girmemeleri. Her iki tarafta İslam'a karşı savaş veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını söylüyor. Sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. İslam'ın 7 safhası. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhun Allah'a ulaşarak. 21. basamak. Allah'a teslimi. Allah'ın zatında yok olması. 22. basamak. 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 25. basamak. 4. safha. Yani fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Sonra ...26. basamakta kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbap oluyor. 5. safha. Sonra muhlis oluyor. Bu 5. safha 26. basamak. Muhlis oluyor kişi. Kendisine gök katları gösteriliyor. Ulul elbap kademesinde zemin katı ve cehennem katlarını gören kişi bir sonuca gidiyor. Bu sonuç Allah Teala'nın dizaynında göklerin melekutu diye anlatılıyor. İhlas makamında göklerin melekutu gösteriliyor kişiye. Burası 27. basamak. 28. basamak yeni bir makam, salah makamı.

bütün sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 Safa'nın da Hazreti Musa'ya farz kılındığını ve Hazreti Musa ve onun kavminin, Yahudilerin 7 Safa'nın 7'sini de gerçekleştirdiğini yazıyor. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca 7 Safa'nın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılındığı ifade ediliyor. Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların da 7 Safa'nın 7'sini de yaşadığı bildiriliyor. Öyleyse dinlerin ortak özellikleri bu indirilen kitaplardan evvel de var olan bir dinin özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Yani Hanif dininin özelliklerini yaşayan bir peygamber. Hanif peygamber. Bu açıdan bakıldığında aydınlık bir tablo görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Kendisine bir son peygambere son şeriat kitabı indirilmiş kainatın, o Kur'an-ı Kerim. Ve Nebi olduğunu söylüyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisine bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz kılınıyor kendisine. Bu farziyet Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yeter mi? Yetmez. 7 safanın 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandığını da Allah-u Teala ifade buyuruyor. Yani hem farz hem de 7 safada yaşanmış. İşte böyle bir dizayn üzerine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve de müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah Teala. Söz konusu olan kimler? Söz konusu olan sahabe. Üzerlerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabı olduğuna göre ondan sonraki bütün nesiller bu kitaba uymak zorunluluğundalar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.

الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. Onlar diyor, şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Mürşide tabiyet farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve vebtegû ileyhil vesilete" diyor. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, orada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe.

Sonra üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi bütün sahabe ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de innel hüda hüdallah şeklinde ifade ediyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse Allah'a ulaşmışlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Allah Teala açıkça söylüyor. Müzzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi. Farz mı? Allah Teala diyor ki bu konuda açık ve kesin olarak fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni hada sıratı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, ey fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Almış ve bütün sahabe fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmiş. İşte Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Ayet-i Kerime aynen böyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi ulyelbap olmakla mümkün. Allah Teala ulyelbap kulları için diyor ki li ulyelbap eskürün Allah'e li ulyelbap yeskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek asıldır diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe de ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Ondan sonra da onlar ulul elbab oldular diyor. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. Sonra muhlis olmak farz mı? Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor.
ve ma umiru illa leyabudullahi munisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis kullar olmakla hanifler olarak emrolundular. Diyor Allah Teala, muhlis olmayı, nefsimizin kalbini halis kılmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet, olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Biz ona muhlis olanlarız. Ve konunun son noktasına ulaşıyoruz. İradenin teslimi noktası, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin de teslimini içeriyor. Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olmak ve ölmeden evvel teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin, Allah'a de teslim olun, teslim hükmüyle teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun ölçüsü, kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu mutlaka irşat makamına teslim ediyor. İrşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Onları da, sahabeyi de Allah Teala irşat makamına tayin etmiş. Sevgili kardeşlerim, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere. Diyor ki Allah Teala, o sabikun elevelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bakıyoruz ki sahabeye ihsanla tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin olsun, iki gruba da tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette gidiyor. Sahabeye ihsanla tabi olunduğunu görüyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 safa gördük. 7 safanın 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiğini gördük. İşte dinlerin ortak özellikleri. Üçünde de tek Allah var. Üçünde de İslam'ın 7 safhası var. Kainatın tek dininin 7 safhası. Tevrat'ı inceliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz olarak yer almış. Bunu incelediğimiz zaman, hamdolsun ki yazılı metin çıkardık o konuda, metin elimizde. İslam'ın 7 safhası neyi içeriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta da farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet, Tevrat'ta da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, Tevrat'ta da farz.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da farz. Nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi, yedi safının yedisi de Tevrat'ta farz. Sonra da Tevrat'ı gözden geçiriyoruz. Bir de bakıyoruz ki yedi safının yedisi de Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca yaşanmış sevgili kardeşlerim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar yedi safının yedisini de yaşamışlarsa Hazreti Musa ve ona tabi olanların da hepsi yedi safının yedisini de yaşamışlar. Tevrat'ta farz mı? Farz. Ayetler elimizde. Yedi safının yedisinde yaşamışlar mı? Evet, yaşamışlar. Hiçbir safası eksik kalmamak üzere bütün sahabe yedi safının yedisi, affedersiniz, bütün Hazreti Musa'ya tabi olanlar ve kendisi Hazreti Musa, hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Yedi safanın yedisinin de ayrı ayrı ayetlerle yaşandığı ispat ediliyor Hazreti Musa ve onun adamlarınca. Ama Tevrat da aynı konuyu aynı şekilde belirtiyor. Yedi safanın yedisi de yaşanmış. Ve İncil'e geliyoruz. İncil'de de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala İncil'de de yedi safanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhu teslim, fizik vücudu teslim, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi geliyor. Ondan sonra muhlis olmak, ondan sonra da iradeyi teslim etmek. Hepsi İncil'de de var. Ve gene İncil bu yedi safanın bütününün Hazreti İsa ve havarilerince yaşandığını kesin olarak ayrı ayrı ayetlerle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara Allah'ın o devirde yedi safanın yedisinde yaşamayı emrettiği, farz kıldığı da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safanın yedisinin yaşandığını da. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Sadece tek bir dinin olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir, Hazreti İsa'dan da evveldir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evveldir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala açıkça
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ayrı ayrı dinler gibi olduğu zannedilen, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Yahudilerin dininin, Judaizmin, Hristiyanlığın ve İslam'ın aslında tek bir din olduğunu ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bir kilometre taşıdır. En önemli ispat edici bilgi onun içinde mevcuttur. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor Allah Teala. Aynı şeriatı vermiş Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti evvela Hazreti İbrahim'e de, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeriatı vermiş. Üstelik de işaret daha ciddi olarak geliyor. Fırkalara ayrılmayın diye, yani Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diye. Çünkü kim dilemezse onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrıldıkları için de şirktedirler. Rum 32 ve 31 öyle söylüyor. Şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple fırkalara ayrılanlar olduğunu söylüyor. Niçin bu şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse dinin ayakta tutulması söz konusu. İşte Allah Teala onun için Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen hanifsin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrult diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Ve kayım olan din bu dindir. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Allah Teala'nın ne dinde ne de insanlara verdiği hanif fıtratında bir değişiklik yaptığını göremezsin diyor. Allah ne dinde ne de fıtratta bir değişiklik yapmaz. Hanif dinini kainatın tek dini olarak yaratmış ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. O din kendi muhtevasındaki her şeyi almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak olayı var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Her biri indirildiği zamanın toplumuna o peygamber vasıtasıyla Allah Teala'nın nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada ve muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak bir hedefe yönelmenin dizaynını içerir. 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini Yahudiler tarafından da Hazreti Musa zamanında
Hristiyanlar tarafından da Hazreti İsa zamanında ve İslam tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı din olarak yaşanmış. Yedi safa, dört tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala diyorsa ki birden fazla şeriat hiç vermedik, hepinize ey dinlerin mensupları hepinize aynı emri verdik diyorsa, aynı emir dinlerin tek bir din olduğunun kesin işaretidir. Aynı şeriat, başka bir şeriat indirilmemiş ki insanlar ona tabi olsunlar da başka bir dini yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Tevrat için o bir nurdur diyor. İncil için o bir nurdur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim de, Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın ölçülerinde, Allah'ın dizaynında bir nur. Peki Tevrat'taki bu ifade İncil'de de var mı? Kesinlikle. Tevrat da bir nurdur diyor Allah Teala. İncil de bir nurdur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Ama İncil'de hem kendisine evvel gelen Tevrat'ın nur olduğu var, hem de İncil'in nur olduğu var. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın da nur olduğu, İncil'in de nur olduğu, Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğu hakikati var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kitabın üçü de nur. Allah Teala nuruyla üç kitabın üçünü de aydınlatmış. Üç kitapta İslam dini olarak değerlendirilen nur, değerlendirilen din neyi ihata ediyorsa aynı şeyleri ihata ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki her şey çok güzel. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ve Allah Teala'nın emri dinin, kainatın yegane dininin ayakta tutulması. Bunun için de mutlaka fırkalara ayrılmaması lazım insanların. O tek fırkayı oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek topluluğun vücuda gelmesi. Hepsi bu kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir nurdur. Aslı böyledir. Peki 14 asır sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra? 14 asır sonra insanlar birbirinin can alıcı düşmanı olmuşlar. Başka başka dinlerin mensupları. Ve şu anda dinler arası savaş devam edip gidiyor dünya üzerinde. İşte sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey bu savaşı bitirmektir. Savaş insan ölümüne sebebiyet veren çok ciddi bir müessesedir. Onun için savaşı sevgili kardeşlerim en güzel standart altında derhal durdurmak ve bir daha savaşı başlatmamak için
dünyanın bütün boyutlarda tedbir alması söz konusu olmalıdır. İnsanlara farklı dinden oldukları imajı verilerek birbirine karşı düşman edilmeye çalışılmaktadır. Allah da dostluğu emrediyor, kan dökülmesini önlemek istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Dinlerin ortak özellikleri tek Allah, vahdet, sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tevhid, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinler yoktur. Dinse sadece bundan ibarettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki üç dinde aynı ortak özelliklere sahip, baştan sonuna kadar bütün teslimler birbirinin aynı ve bütün teslimlerin gerçekleştiği üç kitapta da yer almış. Öyleyse başka başka dinlerin mensubu olduğumuzu zannedip de boşuna bir düşmanlığı körüklemeyelim. Sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte dinler birleşecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

aleyhi ve dalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Sevgili izleyicilerimiz, Dört Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Yakından tanıdığınız mutasavvıf Ali Öztürk beyefendi burada. Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Hamdolsun, her şey çok güzel.
0: Allah razı olsun.
1: Beraber olmak çok güzel.
0: Tekrar bizleri ziyaret etmenizden dolayı çok memnun olduk. Allah razı olsun. Geçen hafta ekranlardan tekrar görmekten mutlu olduğumuz Sahak Maşalyan Bey, Ermeni Patrikhanesi Ekümenik ve Dinler Arası İlişkiler Sorumlusu Episkopos. Sahak Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Geçen haftadan bu yana nasılsınız?
2: Çok iyiyiz.
0: Her Allah
2: şey
0: razı olsun.
2: İşte Allah'ın inayetiyle iyiyiz.
0: Bugünkü konumuz ruhun hasletleri konusunu işleyeceğiz. Burada açıklama yapmak durumunda kalayım. Yine diğer tarafta Dinin Evi Vakfı kurucu üyemiz Sayın Emre Tanay Bey. Emre Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Misafirlerimiz aynı. Sizleri tekrar görmekten çok mutlu olduk. Bugünkü konumuz ruhun hasletleri. Ali Bey, sizle başlamak istiyorum. Bize sürekli iyiliği emreden Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan nefsimiz söz konusu. Her insanda bu mevcut. Ruhumuzun yapısında ne gibi özellikler olduğunu ifade edebilir misiniz acaba efendim?
1: Şimdi Allah Teala bizi üç vücutta yaratmıştır. Bir fizik beden dediğimiz bu kabımız vardır. Kaptır. Bu dünya için geçerlidir. Ve bu fizik bedenin yöneten bir akıl vardır. Ortak akla bağlıyız hepimiz. Bir network hattı gibi. Bir de iki tane müşavir olan vücudumuz vardır. Ruh ve nefs. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın bir emanetidir. Allah'tan gelmiştir ve Allah'a dönecektir. Ve hiçbir hata yapması söz konusu değildir. Her ne kadar bugün ruh hastalıkları hastanesi açmışsak dahi, Osmanlı zamanındaki isimlerinin nefs-i merazi hastalıkları ya da nefs-i merazi hastanesi olduğunu biliyoruz. Nefs hastalıkları hastanesi olduğunu, ruhun hastalığı yok, ruh hasta olmaz ki. Buna rağmen bir de nefsimiz var ki, berzah aleminin malı olan bir enerji, bir bedenimiz. Gece rüyalarda yaşadığımız bedenimiz. İşte onun da afetleri vardır. Allah-u Teala dini nefsin afetlerini ruhun hasletlerine paralel faziletler olarak değiştirmemiz için dizayn etmiştir dünya hayatında. Bunun %51'ini başarabilmemize nefs tezkiyesi, %100'ünü tamamlamamıza nefs tasfiyesi olarak geçiyor. Şimdi 19 tane afete karşılık 19 tane haslet vardır. İsterseniz ben bunlara isim vereyim. Ruhumuzda sevgi hasleti vardır. Ama nefsimizde kin ve nefret vardır. Ruhumuzda iman vardır. Nefsimizde küfür vardır. Ruhumuzda doğruluk vardır. Nefiste yalan ve tekzip vardır. Ruhumuzda adalet vardır. Nefsimizde zulüm vardır. Yine ruhumuzda edep vardır. Ama nefste haset ve düşmanlık vardır. Ruhta kemalet vardır ama nefste cehalet vardır. Ruhta cömertlik vardır, nefste cimrilik vardır. Sekizinci olarak ruhta sükunet vardır ama nefste öfke ve gayz vardır. Dokuzuncu olarak ruhta itaat ama nefste isyan vardır. Onuncu ruhta sabır ama nefste sabırsızlık vardır. 11. Ruhta tevazu ama nefste gurur ve kibir vardır. 12. Ruhta kanaat vardır ama nefste hırs ve şehvet vardır. 13. Ruhta şükür vardır ama nefste nankörlük vardır. 14. olarak ruhta ketumiyet, sırt tutma vardır ama nefste dedikodu ve gıybet vardır. 15. olarak ruhta hakikat fakat nefste zan vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerden, tabi ayetler de verebilirim bunlara. 16 meziyetler, yani güzel haller vardır ruhta ama bunun karşılığı olan bağımlılıklar, iptilalar vardır nefste. 17 olarak vefa ruhta ama vefasızlık nefstedir. 18 samimiyet ruhta, mürayilik, yağcılık, ikiyüzlülük, riyakarlık nefstedir. 19 olarak tevhid, bir araya toplama, bir arada birlikte olma isteği, talebi ruhta vardır. Fakat fitne ve fesat ve dağıtmak istemeye nefste vardır. İşte ruhun ve nefsin, tabii ki bu oranlar birbirine farklıdırlar. Yani şöyle söyleyeyim, toplam 19-19 diyelim, iki taraflı olarak 190, öyle kabul edelim. Bir 19 daha eklediğimiz zaman ne yapar? 380 ediyor. 380 puan olarak düşünürsek, bu ruh ve nefsin hepsindeki o afetler ve birinin artarsa diğerininki düşüktür. Mesela diyelim ki cimrilik afeti arttıkça cömertlik afeti küçülmeye başlıyor. Şey hasleti. Yani böyle bir sıralama vardır vücutta. Her insana göre farklılıklar gösterebilir. Bazı afetler çok sivridir. Ama Allah-u Teala'nın bizden istediği nefsimizi bu afetlerden kurtarıp ruhumuzdaki hasletleri faziletler halinde nefsimize monte etmemizi istiyor. İşte bunu tamamlayan bir insana da salih diyor. Islah olmuş bir nefse sahip. İyilik, işte diğer kutsal kitaplarda iyi insan olarak da geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de salih olarak, ıslah olmuş olarak geçiyor. Zaten bu salah, yani salih olma, ıslah olma nefs için söz konusudur. Neden? Çünkü ruhun ıslah olmaya bir ihtiyacı yok. Yaratılışın en üst noktasında yaratılmış zaten. Bir eksiği yok. Nefsimiz ıslah olmaya mahkum. Afetlerden doludur.
4: Afetler var.
1: Fizik bedenimiz bir kaptır. Bunun ıslahı veya ıslahsızlığı diye bir şey yok. Bu dünya hayatında yaşantımızı sağlayabilmemiz için verilmiş bir kaptır. Bünyesinde nefsi ve ruhu taşımaktadır. Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, sürekli iyiliğe emreden, Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan bir nefsimiz söz konusu. Ruhumuzun yapısında hangi özellikler vardır diye ifade etsem, sizin bu soruya karşılık cevabınızı bekliyoruz efendim.
2: Şimdi bizim nefs dediğimiz şey biziz aslında. Yani ben dediğim şey benim ismimle, benim tarihimle, yaşamımla, karakterimle özdeşleşmiş şeydir. Yenmemiz onun için zordur. Çünkü beni benle yenmek zorundayız. Nefsi nefsle yenmek zorundasın. Ve bunun için orada bir karmaşa başlıyor. Nasıl yenebilirsiniz? Yani bir insanın kendini tutup kaldırması gibi bir şeydir. Becerebilir mi bir insan? Bir insan istediği kadar güçlü olsun, kendini kaldırabilir mi?
4: Mümkün değil.
2: Mümkün değil. Ve sorun da burada aslında. İnsan kendi benini, kendi nefsini değiştiremez. Ali Bey o noktalara dokundu. Her ne kadar kendimi çok kuvvetli, çok akıllı hissetsem de, yarın karar verirsem kendimi %100 değiştirebileceğimi zannetsem de, bu böyle değil. Gerçekten Allah insana iki eğilim vermiş, bu dünyaya yönelik ve kendisine yönelik olan. İçimde bir şey Allah'a doğru gitmek istiyor. Ama aynı şekilde içimde bir şey bu dünyaya yönelmek istiyor. Bedenin vasıtasıyla. Ve ben ikisinin karışımıyım. Bakın, İncil-i Şerif'te Romalılar kitabında Aziz Pavlus bu çelişkiyi şöyle anlatıyor. Nefs çelişkisini. Allah'ın yasasının ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim. Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yapıyorsam Allah'ın yasasının iyi olduğunu da kabul etmiş oluyorum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. Tam tersine istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. iç varlığında Allah'ın yasasından zevk alıyorum ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Öyleyse burada bütün insani çelişkileri bir röntgenini çekmiş Pavlus. Yani içimizde iyi olanı biliyoruz, kutsal yazıları biliyoruz, peygamberlerin öğretilerini biliyoruz. İçimizde ilham var, içimizde sezgi var, içimizde vicdan var. Bütün bunlara rağmen gidiyoruz, tersini yapıyoruz. Bir şey bizi alıyor, başka bir yöne doğru yöneltiyor. Şimdi buradaki savaş muazzam bir savaştır. Buradaki savaş en büyük savaştır. İnsan daha büyük bir savaşı yoktur. Bir adamın dediği gibi ben uzun yıllar diyor zannettim ki benim düşmanım kaynanamdı. Sonra zannediyordum ki patronumdu benim düşmanım. İşte sevmediğim kişilerdi. Sonra bir gün tıraş olurken aynaya baktım ve dedim ki bütün belalarımın müessibi sensin. Senin yüzünden geldi ne geldiyse başıma. Bunu fark etmek, bu çelişkiyi fark etmek bizi dizlerimizin üstüne çökertmeli. Ve yakarmalıyız. Demeliyiz ki Rab ben bunu, bu çelişkiyi aşamam. Aşamıyorum. Ben kendi kendimi kurtaramam. Gel ve beni kurtar. Gel ve bu kavgamda bana yardım et. Ve İncil'in önerisi, İncil'in vaadi bu. Arayın bulacaksınız, dileyin alacaksınız, kapıyı çalın, size açılacaktır. Dolayısıyla biz bu savaşta ciddiysek eğer, o zaman hiç bilmediğimiz kapılar açılır içimizden ve oradan nurlar iner bize ve yavaş yavaş temizlik işi başlar. O birikmiş olanlar temizlenirler ve onun yerine bir başka aydınlık, bir başka ışık gelir. Şöyle bir soru aslında mantıklı. Böyle baş belası bir şeyi Allah niye bize verdi? Çünkü o baş belası değil. Kurtulacak olan odur. Evet. Değerli olan odur. O yok edilmesi gereken bir şey değildir. O dönüşmesi gereken bir şeydir. O tırtıldır. Kelebek olması gereken. Onun için onun tırtıl olduğuna bakmayacağız biz. Eğer tırtıl kelebek olmak için çalışırsa o zaman o bir şekilde kelebek olacaktır. Gereken yardım tırtıla verilecektir. Dolayısıyla biz de mücadeleye girmemiz lazım. Ve mücadelede ciddi isek biz o zaman fark edeceğiz ki bunun araçları vardır. Bu nefsle mücadele etmenin araçları vardır. Ama araçlar bizi kurtarmaz. Benim en çok ilgimi çeken, ben bazen gazete küpürlerini toplarım böyle. Yıllar önce bir 2001'de falan ekonomik kriz vardı ve intiharlar çok çoğalmıştı. İstanbul Belediyesi bir hizmet başlattı. İntihar edenlere psikolojik destek. Onun için bir psikolog tuttular ve telefon numarasını verdiler. İntihar etmek isteyen kişiler ya da onların yakınları bu psikoloğa telefon edecekler. Psikolog da ikna edecek intihar etmesin bu insanlar. 15 gün çalışıyor sonra psikoloğun kendisi intihar ediyor. Yani başkasını ikna etmeye çalışırken intihar edenler onu ikna ediyorlar. Psikolog her şeyi biliyor insani anlamda bilinecek.
1: Evet.
2: Ama bir işine yaramıyor o bilgi. Çünkü gerçekten nefis o kadar kolay güreşebileceğim bir şey değil. Orada bütün vahşi hayvanlar mevcut. Onun için bir anlamda bizim bazen iç analizlerimiz ki modern psikolojinin yaptığı şeyler bizi düğümlüyor. Yani kendini tanımak istiyorsun, gidiyorsun psikoloğa yatıyorsun, seni bir saat dinliyor, ondan sonra 500 liranı alıyor. çocukluğuna inmeye çalışıyor. Çocukluğuna inerse işte babasıyla ilişkisi, annesiyle ilişkisi. Doğru, bunlarda belki bir şey vardır. Ama bunları bilmek bizi değiştirmeye yetmiyor. Bizi değiştirecek güç almamız lazım. Yani nasıl diyeyim? Adamın biri yeni televizyon almış, uğraşıyor, kitapları okuyor, yapıyor falan filan. Bir türlü çalışmıyor. Ya bozuk herhalde diyor. Bir televizyoncuyu da çağırıyor. Televizyoncu geliyor. Diyor, fişi takmayı unutmuşsunuz diyor. Şimdi insanlığımızın sorunu bu. Biz hem çözüm arıyoruz hem de fişi prize takmıyoruz. Asıl önemli olan şey o. Priz Allah'tan gelecek olan bu enerjiler, bu güçler, bu kuvvetlerdir. O gelmeden bizde insani bir şey yaşamaz. Bizim kilisemizde bir ilahi var. Biraz ağır bir laf ediyor. Diyor ki Allah'ım diyor sana inanmayan insan değildir. Gerçekten elektrik olmazsa televizyon televizyon mudur? 500 sene kalsa o televizyon olabilir mi? Olamaz. Onun içindeki her şey elektriğe bağlı. Bizim de içimizdeki her şey Allah'la geliştireceğimiz sağlıklı ilişkiye bağlı. O zaman nefs Allah'ın istediği gibi olur. O zaman sonsuzluk için hazırlanabilir. O zaman bir kıvama girebilir. Geri kalan şekillerde her zaman bir çatışma, her zaman bir mücadele olacaktır. Allah'a şükür temizlenme yolumuz başlamıştır. Ve bu yol sonsuzluk yoludur. Dolayısıyla biz uğraşmak zorundayız. O nefisten kaçamayız biz. Dolayısıyla bütün bunları Allah'ın sözünün ışığı altında biz göreceğiz. Nasıl ki kendimizi tanımak için aynaya ihtiyacımız var. Ruhumuzu, nefsimizi, Allah'ın ruhunu tanımak için de aynaya ihtiyacımız var. Bu da Allah'ın sözleridir.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Bize sürekli iyiliği emreden, Allah'ın emaneti olan ruhumuz ve şeytandan ilham alan nefsimiz söz konusu. Ruhumuzun yapısında ne gibi özellikler vardır diye bir soru yöneltsem efendim. Cevabınızı bekliyoruz inşallah.
3: Allah razı olsun. Sarp Bey, sesini kısayım.
2: Evet, duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Evet.
3: Ya sesi kıstım. Allah razı olsun. Sarp Bey'in çok güzel tespitleri oldu birçok yönde. Birincisi tabii zamanımızın ilmi, daha doğrusu geçen yüzyılda Sigmund Freud'un tespit ettiği durumlar, süper ego, ego. Bunlar tabii belki ruha ve nefse tekabül ediyor. Fakat insanlar teoriyle gerçekleri ne yazık ki yaşayamıyorlar. Aynı şekilde daha evvel yine Sa'd Bey'in buyurmuş olduğu gibi insanların sadece ayetleri ezbere bilmesi onları yaşamaları anlamına gelmiyor. Din sadece ezberlerle yaşanmaz. Allah-u Teala dini yaşamamızı istiyor. Mutlulukları yaşamamızı istiyor. Ve aslında hepimiz, ve şimdi sizin sualinize geliyorum, çok mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala bize kendi ruhundan üfürmüş. Bu bizi farklı kılıyor. Bu bize bir emanet ama aynı zamanda bir görev. Bize emanet edilen ruhu yaşarken Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Bunu tabii kendimiz gerçekleştirmiyoruz. Bu bir dilekle başlıyor. Allah'a yönelme dileğiyle. Ve sizinle bazı ayetleri paylaşmak istiyorum. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'tan hem İncil'den hem de mezmurlardan inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de

0: tutundu. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Çünkü o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Ve burada bu dualizmi görüyoruz. Bir yandan Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruh ve öbür yandan nefsimiz. İkisi arasındaki çatışma. Ve bu gerçek, bahsetmiş olduğum gibi, diğer Rabbimizin kutsal kitaplarında da ifade ediliyor. Öncelikle mezmurlarını okumak istiyorum size. Mezmurlar 51. kitap. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Rab, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Yeri ver bana sağladığın kurtuluş sevincine. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Tevrat'ta, Mısır'dan çıkış 28. kitap 3. ayet-i kerime. Ve sen hikmet ruhu ile doldurduğun bütün yüreği hikmetlilere söyleyeceksin. Yeşaya 11. kitap 2. ayet-i kerime. Rabbin ruhu hikmet ve idrak ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve Rabbimiz İncil'de ruh ve nefs arasındaki farkı ve çatışmayı bize Galatyalılar kitabında izah ediyor. Burada İsa Aleyhisselam konuşuyor. 5. kitap 13. ayet-i kerimelerden itibaren ki bölümde. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Yani nefs söz konusu burada. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin. Birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeysiniz. Yasaya bağımlı değilsiniz. Şimdi ruhu tarif ediyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Nefsin tarifi ise benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Rab egemenliğine miras almayacaklar. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tarifi bütün kitaplarda aynı ve Allah'ın bize öfürmüş olduğu ruhun idrakine varmamız gerekiyor. Bunun mutluluğunu yaşamamız gerekiyor ama Allah'ın emirlerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Ve daha evvel bahsedildiği gibi bu ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Zaten ruhumuzda hiçbir eksiklik yok. Rabbimizden gelmiştir. Ama nefsimizde eksiklikler var. Ve onu Sa'd Bey'in ifadesiyle tırtıldan bir kelebeğe dönüştürmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı ahsen-i takvim. Ve Rabbimiz bizden bunu istiyor. Mutlu olmamız için. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ben yine sizde kalmak istiyorum. Ruhumuzdaki hasletleri,

0: nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün olabilir mi efendim?
1: Evet, Allah razı olsun. Bu mümkün. Bunu Allah Teala zaten bize emretmiş. Ve bununla ilgili size ayet-i kerimeler okumak istiyorum. Allah Teala çok önceden, bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, ezelde bütün insanları toplamıştır ve bizden yeminler almıştır. Müsaade ederseniz bununla ilgili ayet-i kerimeleri size okumak istiyorum. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz diye senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allah Teala şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. İşte burada bahsedilen durum zamandan evvelki bir dönem. Allah Teala'nın bütün insanları huzurunda topladığı bir dönem. Ve Maide suresi 7. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetine ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki o göğüslerde yani sinelerde olanı en iyi bilir. Gene Rad suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini yani bu fizik vücutlarını ve nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Bu misak ruhumuzu dünya hayatındayken Rabbimize teslim etmeyi dilememiz ve Allah-u Teala'nın bunu sonuçta gerçekleştirmesi. Yasin suresi 60. ayet-i kerime. Bu fizik vücudumuz için geçerli. Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Yasin 61. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ki sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve Müddessir suresi 38, 39 ve 40. ayet-i kerimeler. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri hariç onlar cennetlerdedir. Ve Allah Teala bizden bunu istiyor. Bu hepimizden almış olduğu, bu ezelde aldığı yemini yerine getirmemizi istiyor. Ki Allah Teala nefsimizi ahsen-i takvim için yaratmıştır. Yani bu nefsimiz temize bürünebilir. Ruh sıfatına bürünebilir. Ruhumuz gibi doğruları isteyebilir. Daha evvel Ali Bey kardeşimiz ruhtaki hasetlerden bahsetti. Nefsimizdeki afetlerden bahsetti. Ve Allah'ın nurlarıyla rahmet, fazıl ve selavat bunlarla birlikte Allah Teala nefsimizi değiştirecektir. Biz bunu dilersek, Allah Rabbimizi zikredersek ve Allah'ın nurları kalbimize ulaşırsa. Yani Allah Teala bizden hem bunu istiyor hem bunu mümkün kılmış. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Ruhumuzdaki hasletleri nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün mü acaba efendim?
2: Mümkün ama kutsal kitaba göre insanlığımızın bazı zayıflıkları var. Onları aşmamız lazım. Onları aşmadığımızda nefsimizle olan mücadelemizde hep güdük kalıyoruz. Yani başlıyoruz ama bitiremiyoruz. Bizde bir söz vardır genellikle. Deriz ki Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Ben Ermenistan'daydım. Orada da diyorlardı Ermeni gibi başla, Alman gibi bitir. Birkaç gün önce Lübnan'daydım. Orada diyorlardı Arap gibi başla, Alman gibi bitir. Şimdi bir şey demek istiyor bu söz. Eminim Rumlar da aynı sözü söylüyorlardır. ne var bizde ve Almanlarda ne fazla, bizde eksik olan şey ne? Sanıyorum bu sözde anlatılmak istenen şey şu. Bazen çok hararetle başlayabiliyoruz bir şeylere. Heyecanlanıyoruz biz. İnanıyoruz o şeye ve sonra başlıyoruz. Ama ondan sonra yavaş yavaş zorlanıyoruz, geri duruyoruz, unutuyoruz, unutmak için bahaneler arıyoruz. Yani nefsin oyununa ne yapıyoruz? Biz düşüyoruz. Biz şunu unutmamamız lazım. Nefis sürekli fısıldayandır. Biz onunla doğduk. Kendimizi o sanıyoruz. Dolayısıyla onun söylediği her sözü kendi yararımıza ve çıkarımıza düşünüyoruz. Dolayısıyla o nefsin yanında sürekli başka bir fısıldayan yoksa sen, çok zor bizim mücadelemiz. Çünkü unutacağız biz. Öyleyse birinci engelimiz unutmak. Unutmayı hatırlamaya çevirebilirsek o zaman mücadelede güçlü oluruz. İncil diyor ki eğer bir kişi ayık ve uyanık olursa hırsız evine giremez. Ama uyursa hırsız gelir, bağlar kendisini, evini soyar, soğana çevirir. Burada hırsız şeytan elbette. Şimdi o zaman unutmak birincisi, çabuk unutuyoruz. Bir başkası bizim iyimserliğimiz. Bir güzel anekdot var. Şeytanlar toplanmışlar. Baş şeytan da oturmuş tahtına. Demiş ki ya bu insanları biz saptıramıyoruz. Habire Allah'a inanıp duruyorlar. Nasıl biz bunları saptıracağız? Birisi demiş ki Allah'ın olmadığını söyleyelim. Diyor 5000 senedir söylüyoruz zaten. Ama insanlar biliyorlar Allah'ın olduğunu. Onu demeye devam edeceğiz ama yeni bir şey yok mu? Birisi çıkıyor diyor ki dedim ki kitapları değişmiştir, bozulmuştur. Kitapları eskimiştir artık, modern değildir. Ya onları da söylüyoruz ama en sonunda insanlar gidip tesellilerini ondan buluyorlar. Bir başkası diyor ki gidelim insanları hastalandıralım, savaşlar çıkaralım. Eğer diyor ne kadar savaş olursa, ne kadar hastalanırsa insanlar o kadar Allah'a yöneliyorlar, dualarını artırıyorlar. Sessizlik oluyor, yeni bir fikir yok. Bir tane küçük şeytan çıkıyor. Diyor ben bir şey söyleyebilir miyim? Diyor sen de söyle bakalım. Gidelim insanlara diyelim ki Allah sizi çok seviyor. Allah sizi kurtarmak istiyor. Allah size cenneti vermek istiyor. Siz değişmelisiniz. İyi insanlar olmalısınız. Birdenbire şeytanın kaşları çatlıyor. Humurtu sesleri çıkıyor. Bu baştan çıkmış şeytana yavaş yavaş yaklaşıyorlar paralamak için. Diyelim ki insanlara ölümden sonra hayat var. Diyelim ki oruç tutsunlar, dua etsinler. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Durun diyor. Onlara diyelim ki ama şimdi değil, yarın. Şeytan birdenbire yerinden kalkıyor, sarılıyor bu küçük şeytana. Tamam diyor. Çözüm bu. Gidelim insanlara diyelim ki doğru din vardır, din iyi bir şeydir. Kitaplar iyidir, peygamberler iyidir. Devam edin. Oruç iyidir, zekat iyidir ama bugün değil, yarın. Yarın. Ve bizim içimizde nefsimizin bir başka oyunu bize diyor ki sonsuz zamanın var. Ölüm daha çok sonra gelecek. Onun için sen şimdi biraz daha eğlen bu dünyada. Biraz daha zaman geçir. Sonra tövbe edersin. Sonra biraz daha fazla ibadete verirsin kendini. Şimdi gençsin. Kısacası aşmamız gereken bir başka engel nefsimizin bize fısıldadığı bu iyimserliktir. Yani sonsuz zamanımız var tövbe etmek için. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Hemen dikkatimiz nefsani şeylere kaçacak. Hemen zevke ve keyfe dalacağız biz. Çünkü güzel olan şeyler onlar. Yani biz Eğer Allah'ın yaşayan olduğuna inanıyorsak, yaşayan, hay, diri, o zaman bizi ona bakmaktan alıkoyan şey nedir? Ona baktığımızda hayat bulacağız biz. İncil'de bir örnek var. İsa Mesih bir gün deniz üstünde yürüyerek kayıktaki öğrencilerine yaklaşır. Önce bunu bir hayalet sanırlar, korkarlar ve sonra der ki ben korkmayın benim. Ve öğrencilerden Petrus der ki sen söyle ben de geleyim. O da der ki gel. Kayıktan çıkar, yürümeye başlar. Birkaç adım atar ama biraz dalgalıdır deniz. Dalgalara bakar, der ki ya ben nasıl yürüyorum? Yürümek nasıl mümkün? Hayal mi görüyorum? Batmaya başlar. Mahvoldum der ve İsa gelir elinden tutar ve kayığa çıkarır. Der ki niçin şüphe ettin ey az imanlı? Yani kayıktan çıktığında İsa'ya bakıyordu ve suyun üstünde yürüyebiliyordu. Ama gözünü İsa'dan dalgalara yönelttiğinde batmaya başladı. Beni kuvvetlendirenle her şey yapabilirim diyor Aziz Pavlus. Bizde olan dünyada olandan büyüktür. Öyleyse biz içimizi bu güçle doldurursak o zaman ayakta dururuz.
0: Allah razı olsun efendim. Ali Bey aynı soruyu size sormak istiyorum. Ruhumuzdaki hasletleri nefsimize taşımamız, nefsimizdeki hastalıkları temizleyip fazilet sahibi bir insan olmamız mümkün mü efendim?
3: Tabii ki mümkündür. Allah Teala insanları Câsiye Suresi 13'te yeryüzünde ve göklerde ve aralarında ne varsa insan için yarattığını ve insanın eşref-i mahluk olduğunu, en üst seviyede bir yaratık olduğunu, hatta yaratıkların zirvesinde olduğunu söylüyor. Ama bir ayrım yapıyor. Araf 179'da da diyor ki andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık diyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha çok dalalettedirler. Bir grup insanda bu şekilde bahsediyor. Allah-u Teala Nur Suresi 21'de bunu çok açık ve net bir şekilde nasıl ıslah edeceğimizi söylemiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allah'a iman edenler. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde şeytan onları, yani şeytana uyduğu takdirde muhakkak ki şeytan fuhşu yani her çeşit kötülüğü ve münkeri yani inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Bundan sonrası önemli. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinizde olmasaydı, nefsinizin kalbini yerleşmeseydi içinizden hiçbir ebedi nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, işitendir ve alimdir, her şeyi bilendir. Allah-u Teala ruhumuzun o faziletlerini, o faziletleri değil de hasletlerini nasıl nefse monte edeceğini söylüyor. Allah'ın rahmeti ve fazlıyla. Fazıl geldiği için fazilet deniliyor zaten o kalpte. Bu kişinin ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine ulaşıyor. Mürşidin verdiği zikir derslerine başlıyor. Mürşidin verdiği zikir derslerine başladığı zaman zaten 7 tane orada bir daha önce 12 tane ihsan almıştı. Şimdi 7 tane nimet alır burada. Ne yapar bu kişi? Kalbin içerisine iman yazılır. Başın üzerine ruhu sultanı gelir. Derece sistemi değişir ve günahları örtülür. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar ve buna fizik bedene kul olmaya başlar ve iradesi de güçlenmeye başlar. 7 tane nimet alır. Şimdi burada her nefs tezkiyesinde yani nefs kademesinde Allah zikriyle başlar. Her Allah'ı çağırdığında Allah-u Teala'nın fazılları kalbe dolmaya başlar. Bu seviyeye gelmeden önce %2 rahmet vardı kalbinde. Huşuda. 12. basamakta ama burada faziletler gelmeye başlar ve iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu kalpte değil, nefsimizin kalbinde. Ve Bu kişi ne zaman ki %7 miktarında bir iman kelimesinin etrafında fazilet oluşursa bir nefs kademesi atlar. Nefsi emmare, levvame, mülhime, mütmaine, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane nefs kademesini atlar. 7 nefs kademesinde %7 nur aldığı için %49 eder. %2 de rahmet almıştı, %51 eder. Artık o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Denge vücut ülkesinde sağlanmıştır. Nefsin yarısı ruh gibi Allah'ın emirlerine itaat eden bir özelliğe sahip olmuştur. Ve şeytana karşı bu kişi %2 avantajla savaşa başlayacaktır. Ve bu ikinin %2 avantajla savaşa girdiği zaman bir de mürşidinin ve devrin imamının ruhu sultanesinin ona desteği vardır. Ki diğer kutsal kitaplarda kutsal ruh da deniliyor buna. Ve burada bu desteği alarak bu kişi nefsinin bu sefer tezkiyesini bitirmiş, tasfiyesine başlayacaktır. %100'ünü temizlemeye başlayacaktır. Ve bu da belli bir süreç gerektiriyor. Allah-u Teala Araf suresi, Ankebut suresi 6. ayet-i kerimede buyuruyor ki, cihat eden nefsiyle cihat etsin diyor. Yani esas önemli savaş nefsiyle yapsın. İşte Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de ne buyuruyor? Savaşlar bittikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki, ya Ali diyor, küçük diyor savaşlar bitti, şimdi büyük savaş başladı diyor. Küçük savaş diyor ki biz öldük, öldürüldük, birçoğumuz şehit oldu. Bunun neresi küçüktür? Büyük savaş neymiş diyor. Nefsimizle savaşımız diyor. Esas büyük savaş odur. Onunla yenmek. İşte sahabeden bir grup geliyor, diyor ki Kabe'nin içerisindeki putları kırdık. Allah'ın evini temizledik. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında diyor ki, ya Ali diyor, Allah'ın diyor Kabe'deki, Mekke'deki beytini temizledi kardeşlerimiz ama her insandaki beytini temizlemek de bize düştü. Yani çünkü her insanın kalbi de Allah'ın evidir. Ve orayı temizlemek de bize düştü. Bu da neydir? Nefsini tezkiye ve tasfiye ederek bunu sağlayacaklardır. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi nasıl gerçekleşirdi? Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine ulaşacak ve mürşidine ulaştıktan sonra mutlak suretle vermiş olan o görevle zikirleri yaparsa nefsini tezkiye edip ruhunu Allah'a ulaştıracak, devam ederse fizik bedenini teslim edecek, nefsini teslim edecek, ondan sonra irşat olacak ve en sonunda iradesini de Allah'a teslim ederek 7 safa 4 teslimde bu ıslah olmuş, salih olmuş bir kul olacak ve bu kişi nefsinin bütün afetlerini faziletlerle değiştirmiş ve bütün hareketleri ruh gibi mükemmel olan ve Allah'ın emrinde olan insanlar haline gelecektir inşallah.
0: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, bir başka soruda ruhumuzun dünya hayatındaki tek talebi Allah'a ulaşmak mıdır diyebilir miyiz efendim?
2: Diyebiliriz. Tabii şöyle bir parantez açarak. İsa Mesih Petrus'a döndü ve dedi ki, Petrus dedi, beni bunlardan çok seviyor musun? Yani bunlar derken yiyecek, arkadaşların, doğa, belki senin hayatın. O da dedi ki, evet seviyorum. O zaman dedi, koyunlarımı güt. Beni seviyorsan koyunlarımı güt. Biraz sonra aynı soruyu tekrar söyledi. Dedi, beni seviyor musun? O da dedi, seviyorum. O zaman dedi, koyunlarımı güt. Üçüncü kere tekrar sordu. Canı sıkıldı Petrus'un. Sen biliyorsun, sen her şeyi biliyorsun. Seni sevdiğimi de biliyorsun. Dedi, koyunlarımı güt. Yani bizim ruhun açılımı Allah'a doğrudur. O yaratanla yaratık arasındaki bağdır. Bizi yukarı doğru çeken iptir. Amacı da odur. Ama ona vardıktan sonra biz bir şeyi keşfederiz. O bizi insana yönlendirir. Ve der ki, sana sevgimi üflüyorum, şimdi insanları seveceksin. Ve onları saf sevgiyle seveceksin. Kendin gibi seveceksin. Bağışlayan sevgiyle seveceksin. onlara benim olan şeyleri vereceksin. Ruhsal hizmette bulunacaksın. Maddi hizmette bulunacaksın. Kısacası ruh bizi sadece Allah'a yaklaştırmaz, insana da yaklaştırır. Ve aslında her şeyi yerli yerine oturtur. Eğer biz ruhla ilişkimizi kurarsak, ruha göre yürümeye başlarsak, Emre Bey İncil'den okuduğu o ayetler uyarınca, bedenin değil de ruhun istedikleriyle, bu sefer ruh bizi bedenle ve dünyayla ve insanlarla doğru ilişki içine sokar. Çünkü Allah'ın istediği şey bunlardan kopmamız değil. Bunlarla doğru ilişkide olmamızdır. Hiçbirini abartmadan, birine diğerinden daha fazla önem vermeden ve kendi nefsini de başkalarının nefsini de eşit olarak görerek yeni bir insan, yenilenmiş bir insan olmamızı ister. Bu anlamda biz gerçekten biliyoruz ki Allah'a yaklaştığımızda birbirimize de yaklaşırız. Dinler arasındaki, dindarlar arasındaki diyalog içinde verilen o sembol, dağ sembolü değil mi? Bir dağa sonsuz yollardan gidebilirsiniz. Ama dağın tepesine yaklaşan insanlar farklı yollardan gittiklerinde dağın tepesine yaklaştıkça birbirlerine de yaklaşacaklar. Dağın tepesini Allah gibi düşünürsek, dinleri yollar olarak düşünürsek, dindarları, imanlıları o yollarda yürüyen, Allah'a doğru yürüyen insanlar olarak düşünürsek, gerçi onların niyetleri Allah'a varmaktır ama Allah'a yaklaştıklarında birbirlerine de ne yapacaklar? Yaklaşacaklar. Bizi bu basit masa etrafında toplayan şey de bu. Ali Bey başka bir yoldan gidiyor, ben başka bir yoldan gidiyorum, bir başkası başka bir yoldan gidiyor ama biz bu masada dost oluyoruz. Çünkü aynı ruhsal mücadeleyi veriyoruz. Ona varmak istiyoruz. Ona varma çabamız birbirimize olan yolu da kısaltıyor. Onun için bazen insanlar barış istiyorlar. Barış, barış. Günümüzde barış, esenlik sözünden daha bol kullanılan söz yok. Ama habire savaş üretiliyor. Niye? Çünkü Allah'a hakiki olarak yürümüyoruz biz. Yürüdüğümüzü zannediyoruz bazen. Ama uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımızı biz nereden anlayacağız Allah'a? İnsandan uzaklaşıyorsak Allah'tan da uzaklaşıyoruz. Yani İncil'de çok güzel bir kıstas var. Diyor ki bir kişi diyorsa ki ben Allah'ı seviyorum ama kardeşinden nefret ediyorsa yalancıdır. Çünkü görmemiş olduğu Allah'ı nasıl sevebilir? Gördüğü kardeşi sevemiyorsa. Şimdi dolayısıyla bizim doğru yolda olup olmadığımızın, nefsimizi yenip yenmediğimizin, ne kadar yenip yenmediğimizin ölçütü maalesef ibadetimiz değildir. Biz öyle ibadet edebiliriz ki herkes bizi varmış zannedebilir. Hayır. Varmış olduğumuzun garantisi birbirimize nasıl davrandığımızdır. İnsana nasıl davranıyorsun? Hatta düşmanına nasıl davranıyorsun? Sana zarar verene nasıl davranıyorsun? Başka dinden olana nasıl bakıyorsun? Putpereste nasıl bakıyorsun? Çünkü yaklaşmışsan oraya, onlara da yaklaşmışsındır. Çünkü Allah hepsine yakın. Evet. Hepsinin dönmesini bekliyor.
3: Allah razı olsun. Şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun,
3: çok güzel bir
0: efendim.
3: Şey söyledi.
0: Buyurun efendim.
3: Şimdi sevgiyle alakalı olarak Allah'ta sevgiyi birleştiriyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki ayet veriyor. Ali İmran 103. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki umulur ki böylece siz hidayet edersiniz. Ve dönüyor Peygamber Efendimiz'e Enfal 60'ta diyor ki ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi Allah. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Demek ki kalpler o dediğiniz gibi zirveye yaklaştıkça birleştiren Allah o sevgileri. O sebeple meşrebi ne olursa olsun, uygulaması, ritüeli ne olursa olsun, derdi Allah olan bir insandan karşılaştığın zaman içinde Allah-u Teala o muhabbeti kuruyor. Ama az önce söylediğiniz gibi aynen meşrepten gözüküyorsunuz ama içinde, kalbinde Allah yok aslında onun. Ama Allah-u Teala o sevgiyi vermiyor. Neden? Çünkü bakıyoruz ki bugün acı bir olaydan söyleyeyim, Müslümanlıkla ilgili bir şeyden söyleyeyim, İslam'la. İslam sevgi dinidir, diğer hepsi olduğu gibi. Ama dünyada şu anda öyle bir bilgi veriliyor. 100 tane Müslüman öldürülüyor her gün. Ve bunun 90 tanesini diğer Müslümanlar öldürüyor. Yani işin acı tarafı burada. Bence Hristiyanlar için de bu geçerli. Belki Yahudiler için de bu geçerli. Neden? Çünkü kalpleri birleşmemiş, nüfus kağıtlarında sadece ortak dinde olduklar yazıyor. Kalplerindeki hüviyette o yazmıyor. Yani aynen olur. Eğer kalpleri birleşmiş olsa hiçbir zaman için Allah'ın yarattığı bir kulu incitmeleri söz konusu olamaz.
2: Evet.
3: Yani bu bütün insanlar için ve inşallah öyle bir devirdeyiz ki bu çağda bunun, şeytanın bu tuzağını kıracağız ve hepimizin aslında yolumuzun bir olduğunu, sağla soldan ilgilenmeyip hedefimize bakarsak sonuçta birleşeceğimizi Allah-u Teala bize müjdeliyor zaten.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Ruhumuzun dünya hayatındaki tek talebi Allah'a ulaşmak mıdır?
1: Evet, Allah razı olsun. Bununla ilgili 3 ayet-i kerimesi okumak istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Bir tanesi Leyl suresi 20. ayet-i kerime. O sadece Yüce Rabbinin vecihine iptiga etti. Başka bir açıdan Rad suresi 22. ayet-i kerime. Onlar sabırla Rablerinin vecihini dileyenler. Bu insanlar açısından. Rabbimizin açısından Nisa 58. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenize emreder. Ve bu emanet, en önemli emanet, ruhumuz. Rabbimizin bize üfürmüş olduğu ruh ve bütün insanlara üfürmüş olduğu ruh. Ve Allah-u Teala bütün kitaplarda bundan bahsediyor. Ve hakikaten diğer konuklarımızın, kardeşlerimizin söylediği tespitler çok önemli. Biz bu masada, ben virtüel bir ekranda olsam bile, ama aynı masada çeşitli dinlerin mensubu olarak ama Allah'ın doğrularını hamd eder, şükrederiz, idrak ediyoruz. Ve hepimizin Rabbimizin aynı yarattığını idrak ediyoruz. Ve başka insanlara hizmet ederek, Allah'ın rızasını kazanarak, güzellikleri paylaşarak Allah'ın rızasını kazanacağımızı idrak edebiliyoruz. Ruhun hasletleri istikametine davranırsak Allah'ın rızasını kazanacağını idrak edebiliyoruz. Nefsimizi arıtınca, afetlerinden kurtulunca ve güzellikleri yaşayınca, güzel örnekleri yaşayınca, güzel davranarak Allah'ın rızasını kazanacağımızı idrak ediyoruz. Ve hiçbir zaman başka insanları ötekileştirerek, bizden farklı görerek Rabbimizin rızasını kazanamayız. Bu büyük bir yanılgı. Şeytanın insanlara kurmuş olduğu bir tuzak. Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerli. Sevgisi sonsuz. Sadece bizim için değil. Biz bu sevgiyi paylaşmamız lazım. Bu sevgiyi paylaşırsak bu artacaktır, bu sevgi. Rabbimizin bize olan sevgisi artacaktır. Ve hem biz hem etrafımız büyük mutluluklar yaşayacaktır. Ve inşallah yaşayacağız. İnşallah bu doğruları, bugün paylaştığımız doğruları çevremizle paylaşalım. Ve hem kendimiz yaşayalım, hem başka insanların yaşamasına vesile olalım. O zaman inanıyorum ki Rabbimiz kalplerimizi birleştirecek ve inşallah barış için yaşayacağız. Allah'ın istediği şekilde. Allah razı olsun.
0: Sevgili izleyicilerimizle olan ve bize ayrılan sürenin son saniyelerine gelmiş durumdayız. Bu konularla ilgili son cümlenizi alabilir miyim acaba Emre Bey?
1: Allah razı olsun. Tekrar çok mutlu oldum programdan dolayı. 4 kitap tek dilek hakikaten beni çok mutlu kılıyor. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu mutluluğu hem konuklarımızla hep beraber hem de izleyicilerimizle paylaşabildik. Allah sizden razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Ali Bey, sizden alalım efendim son cümlelerinizi.
3: Evet, inşallah Emre kardeşimizin de söylediği gibi mutlu et, mutlu ol kelimesinde bunları çevremizdekilerden paylaşırsak bu bilgileri onları mutlu edeceğiz ve biz de mutlu olacağız inşallah.
0: Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun.
0: Sahak Bey, buyurun efendim. Bugünkü konumuz ruhumuzun hasletleriydi. Bu konuya ilişkin son cümlelerimizi alabilir miyiz sizden?
2: Yüce Allah bizi güzel şeylerle donattı. Güzel şeyler için. Cennet için. Şu anki halimize bakıp yetinmememiz lazım. Ve özellikle imanlıların çevrelerindeki kötülüklere bakıp ben zaten çok iyiyim deyip uyuşukluğa ve tembelliğe kapılmamalar lazım. Yürünecek yolumuz, verilecek kavgamız, cihadımız var nefsimize ve bu dünyada bizi kuşatan kötülüğe, günaha ve karanlığa karşı. Bu kutsal savaştır ve tek savaştır aslında. Bundan kaçamayız biz. Yani kaçtığımızı zannettiğimizde esir alınmışızdır. Onun için ben hem kendime hem de bizi dinleyenlere şu uyarıda bulunmak istiyorum. Ayık ve uyanık duralım. Duada Rabbimize yönelelim. Onun gözükmeyen gözlerine bakalım. O bizi güçlendirecektir. Bizi güçlendirenle her şey yapabiliriz.
0: Allah razı olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, ruhun hasletleri konusunu işlediğimiz 4 kitap tek dilek konulu programımız burada sona eriyor. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'a kul olmak. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları cinleri başka bir şey için değil. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Abd olsunlar diye yarattık diyor. Abdün kullar. Bize kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olanlar var, kul olamayanlar var. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi mutlak standartlarda bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Allah insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Sadece bir tek sebebe dayalı olarak. İnsanlar Allah'a nasıl kul olurlar? Bir tek dilek bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a kul olacağını söylüyor.

Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenibut tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî."

الذين اجتنبوا الطاغوت، onlar ki tağuttan iştinab ettiler, kaçındılar. En yabuduha, ona kul olmaktan. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. İşte bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytana kul olma durumundadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kulluk etmekle kul olmak birbirinden ayrı iki kanat ifade eder. Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmenin merkez teşkil ettiği bir küre gibidir. Allah'a inanmayan kişi Allah'ın kulu olamaz. Ama kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi gene Allah'ın kulu olamaz. Kulluğun başlangıç noktası şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Allah'a münib olmak ve enabu ilallahi, Allah'a münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala buyuruyor: Menibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, yani Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Menibine ona yönel. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Allah Teala'nın emri bu. Birinci takva, ilk takva bir dilekle başlar. Allah'a yönelmek. Allah'a ruhunu şu dünya hayatında yaşarken ulaştırmayı dilemek. Hiç kimse böyle bir talebin sahibi değilse o Allah'a kul olamaz. Böyle bir şey içinse şeytana kul olmaktan kişinin kurtulması gerekir. Herkes başlangıçta istese de istemese de şeytanın kuludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Bundan içtinab edemez, kaçınamaz. Tağuttan kaçınamaz. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir hedef göstermesi var. Bu hedef gösterme meselesi açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkıyor. Allah'a kul olmak. İşte Allah'ın hedefi bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kulluğu gerçekleştirir. Kim
bu noktadan sonra mürşidine ulaşır, tabi olursa ikinci kulluktadır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kulluktadır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dördüncü kulluktadır. Kim muhdis olursa beşinci kulluktadır. Kim Allah'ın nefsini teslim ederse o beşinci kulluktadır. Kim muhlis olursa altıncı kulluktadır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kulluktadır. Ve Allah'ın yedili sistemi bütün standartlar içinde geçerlidir. Yedi rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Sevgili kardeşlerim, dinde de demin saydığımız yedi safha Kur'an'ın temelini teşkil eder. Daha evvel İncil'in temelini teşkil etmişti. Daha evvel Tevrat'ın temelini teşkil etmişti. Sevgili kardeşlerim, insanlar dinlere ayrılmış vaziyetteler ve zannederler ki dinler vardır, ayrı ayrı dinler vardır. Onlardan bir tanesindedirler. İslam standartları içinde yaşayanlar kendilerini İslam dininin mensubu kabul ederler. Diğer dinler, Hristiyanlık ve Musevilik, geçersizdir. Öyle derler. Hristiyanlar da asıl olan Hristiyanlıktır derler. Müslümanlık ve Musevilik bir değer ifade etmez. Museviler de asıl önemli olan, başlangıçtaki olan bizim dinimizdir derler, Musevilerin dini. Geri kalanlar geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, böyle diyenler sadece çoğunluk. Ama konunun realitesini inceleyen herkes başka bir hükme varacaktır. Varmaması imkansızdır. O görecektir ki dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur insanlık tarihi boyunca. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Hanif dini dediğimiz zaman Allah'a kul olmayı ön plana alan kainatın tek bir dini gerçek çizgileriyle kendisini gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytana kul olarak kalacaktır. Herkes doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olarak hareket eder. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilesin. Sadece bu dileğin sahibi olan kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmak istikametinde ilk kulluğa adım atmıştır. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı denemektir. Kim
şeytanı kovmaktan iştirab ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kulum. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Bir tek dilek ve cehennemden mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala bütün insanlara muhteşem bir imkan tanımış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece onların Allah'a kul olabildiğini söylüyor.

Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan şeytanın kulu olmaktan kurtulamaz. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları bu hedefe layık görüyor. Onlar şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Onlar Allah'a kul oluyor. Allahu yeşte ve ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır. Men kişiyi yuni. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi müniptir. Kim münip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah herkesi kendisine ulaştırmıyor. İki nevi insan yaşar: Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elbette Allah'a ulaşacak olan bu fizik vücudumuz değil. Allah'a ulaşacak olan ruhumuz. Ve ruhumuz Allah Teala tarafından doğuşumuzda bize üfürülür. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu sadece bir tek varlıkta tecelli etmiştir. O insandır. Sadece bu sebeple bile sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayalım. Allah için var olalım. Ne kadar Allah içinsek o kadar mutluyuz. Allah için olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu öyle bir başlangıçtır ki sonuçta eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa sonuçta mutlaka o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve nefs tezkiyesini de gerçekleştirir. Yani dünya mutluluğunun da %51'ine sahip olur. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş kullarından olayım. Hidayete ermiş kullarından olayım. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda, muhakkak ki hidayet diyor Allah Teala. Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bizim kimliğimizin en sağlam delilidir. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceledik. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında, hiçbir Kur'an-ı Kerim'de
gerçek ifadeyi görmeniz mümkün değildir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri hidayet doğru yoldur gibi, hidayet Allah'ın dost doğru yoldur gibi açıklamalarla örtülmüş. Hiçbir Kur'an-ı Kerim'de, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayete Ali İmran 70'te, Bakara 156 bu iki ayet-i kerimeye doğru manayı verebilmek cesaretini kimseye gösterememiş. Bütün Kur'an-ı

insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür gibi bir yanlışı kabul ettirmiş iblis. Hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrıldığı için o kişi ölmez. Tam aksine o kişi ölürse ruh vücuttan ayrılmış olur. Çünkü öldüğü anda artık o fizik vücut o ruha melce olmak imkanının, sığınak olmak imkanının sahibi olamaz. Ölümle birlikte fizik vücudun ruhu kendine çeken, orada muhafaza eden, onu kapsayan bir özelliğe sahip oluşu sona erer. Ölüm bu konunun sonudur. Ölümle beraber fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. İkisi tamamen ayrı varlık, ayrı alemlerin muhtevasını taşır. Bu sebeple zahiri aleme ait olan fizik vücutla Allah'ın emr alemine ait olan ruhu bir ruh fizik vücudun içinden geçer ama fizik vücuda dokunamaz. Fizik vücut ayrı bir alemin varlığı olmuştur artık. Ruhun ona sarılabilmesi, içinde yok olabilmesi, bir başka ifadeyle fizik vücudun ruha örtü olabilmesi, sığınak olabilmesi ölümle birlikte imkansız hale gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın hakikatlerini en korkunç şekilde yok etmişiz. Hiçbir Kur'an-ı Kerim mealinde iki ayet-i kerime innel hüda hüdallah ve innel hüdallahi hüvel hüda iki ayet-i kerime Ali İmran 73 Bakar 56 hep hidayet doğru yoldur diye tercüme edilmiş. Sonuç mu? Sonuç hidayetin gizlenmesi olmuş. Hidayet yol değildir. Hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu muhteva yer almasına rağmen biz ilmi başka insanların ilimlerinden değil Allah'tan aldığımız için sadece bir tek Kur'an-ı Kerim'de bizim Kur'an-ı Kerim'imizde hidayet doğru yol olarak değil hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak yer almıştır. Ve bu bir nevi ihtilal olmuştur. Kur'an-ı Kerim dizaynında. İnsanlar bir korkunç şeytani tuzağa düşmüşler İslam alemi. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannetmişler. Bir korkunç zan bütün İslam alemini mahvetmiş. Ve hidayet unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa din yoktur. Din, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eder. Bu teslimlerin tahakkuk edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar.

Başka bir alternatif yoktur. Bir insanı cehennemden kurtaracak olan talep bir tek taleptir. Ya Rabbi, benim ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmamı bana nasip eyle. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey Yüce Rabbim. Böyle bir talep tek başına yeterlidir. Kim böyle bir talebin sahibi ise Allah Teala o talebin sahibini kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter mi? Hayır yetmez. Ötesi de var. Ve o kişi sanki kendi iradesiyle bu işi gerçekleştirmiş gibi, bunun zahmetine katlanmış gibi Allah onu mükafatlandırır. Cennetlerle insanın manevi tekamülü arasında sağlam bir illiyet rabıtası vardır. Birinci kat cennete Allah'a mülaki olmayı dileyenler girebilir. Bir insan İslam'ın beş şartını hangi ölçüde gerçekleştirirse gerçekleştirsin, o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İblis devreye girip insanların kurtuluşunu %100 önleyici bir sürü hurafeyi İslam dininin içine sokmayı başarmış. Din adamlarımız da İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde bir yanlış ilimle donatılmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması devre dışı bırakılmış. Yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi olacaktık. Ve siz belki hiçbir zaman bu hakikatleri öğrenemeyecektiniz. Onun için farklı bir din öğretisinin mensubu olduğumuzu açık ve kesin olarak söyleyebiliriz. Hidayetin ruhun Allah'a ulaşması için kişinin talebiyle başlaması, mürşide tabiiyetle ruhun vücuttan ayrılması ve sonra ruhun Allah'a ulaşması Allah Teala'nın garantisi altındadır. Allah Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu devrin imamlığı görevini bize tebliğ etti. Allah Teala'nın huzurunda kılınan bir namaz var. Huzur namazı. Bu namazın bugünkü imamı biziz. Bu bizim üstün olduğumuzdan kaynaklanmaz. Sadece bu devirde yaşadığımız için hayatta olması lazım devrin imamının. Hayatta olan biz olduğumuz için biz bu devrin imamıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin Allah'a kul olmasını ister.
Böyle bir hedefe yürüyebilmekse mutlak bir taleple başlar. O talep Allah'a ulaşmayı dilemektir.

ve hidayeti gizlemeye insanları sevk eden o korkunç yanlış, ruhun vücuttan ayrılmasıyla insanların öleceklerini zannetmeleridir. Oysa ki Allah Teala açık bir şekilde irci ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et ey ruh. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha söylüyor bunu. Bir insanın Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememesi halinde onun İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirirse getirsin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olabilir. Cennet ise takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Cennet sadece takva sahiplerinin girebileceği bir yerdir. Bir kurtuluş mükafatıdır. Kıyametten sonra insanlar ya cennete ya da cehenneme, orada ebediyen kalmak üzere başlayacaklardır. Bir insanın ölmesiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Mahkeme-i Kübra'da sonuçlar belli olur. Mahkeme-i Kübra, kıyamet günü yapılan herkesin kendi hesabını kendisinin görmesidir. Büyük mahkeme demek. İki grup kiramen katibin meleği bu konuda vazifelidir. Birinci grup, fizik vücudunuzun neler yaptığını tespit eden bir sürücü, bir şahitten oluşur. İkinci grupta bu olayı gerçekleştirirken kişinin ne düşündüğünü tespit eden gruptur. Gene ikilidir. Bir sürücü, bir şahit. Sürücü yani üç boyutlu olarak olayları filme alan ve gösterdiği zaman da üç boyutlu olarak gösteren. Şahit ise o olayın gerçekleşmesine şehadet eden melek. Bir fizik olarak olayı gören ve tespit eden bir sürücü, bir şahit. İki, bu olayı gerçekleştirirken kişinin hangi düşünceyle hareket ettiğini, o olaydaki taammüt miktarını bilerek, isteyerek bir şeyi yapma muhtevasını açık bir şekilde ortaya koyan bir muhteva daima duruma hakimdir. Öyleyse bir grup kiramen katibin meleği bir insanın davranışlarını ve yaptığı bütün hareketleri filme alır. Neler konuşmuşsa, neler yapmışsa A'dan Z'ye, doğuştan ölüme kadar her şey filme alınır. Hiç kimsenin kiramen katibin meleklerinden gizleyebilecek hiçbir şeyi olamaz. Her şeyi her saniye mutlaka filme alınmıştır. Bir de taammüt miktarını hesaplamak üzere acaba bir kişi bir olayı niçin yarattı, niçin vücuda getirdi?
Bunun incelemesi gerçekleşir. Bunun incelemesi ise kişinin düşüncesinde ne vardı, hedef olarak neyi yapmıştı? Yani gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekleyip rakibini yakalayan ve onu bütün kurşunları boşaltarak öldüren bir adamın yaptığı işlevle burada taammüt miktarı kesindir. Kişiyi öldürmek istemiştir ve öldürmüştür. Tabancasını temizlerken kazayla tabancanın kişinin talebi olmadan, kişi istemeden patlaması ve yoldan geçen birisini öldürmesi olayı. İkisini birbirine eşit kılmak mümkün değildir. Birinde taammüt vardır. Kişi gecenin saat 3'ünde beklemiştir. O gelecek olan düşmanını, tabancasını çekmiştir, onu öldürmüştür. Ama ikincisinde böyle bir olay yok. Kişi düşünmemiştir bir başkasına bir kötülük yapmayı. Bir kaza olmuştur tabancasını temizlerken. Tabanca bir çalıya takılmıştır, bir yere takılmıştır. Ateş edip almıştır. Yoldan geçen birisi ölmüştür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. İşte bu farklılığı tespit edebilen sistem ikinci grup katibi meleklerinin sistemidir. Onlar sadece düşünceleri filme alırlar. Kişi neyi düşünmüştür, neyi vücuda getirmiştir? Taammüt buradan kesin olarak ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İsteriz ki her gün sizinle beraber saatlerce konuşalım. Ama her zaman bir şeylerle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu konuşmaları yapmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili arkadaşlarım. Sizlerle yüz yüze, el ele, gönül gönüle bir beraberlik. İşte böyle bir beraberlik, bir gönül gönüle bir beraberlik. Bir defa daha tamamlanıyor. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin gönlümüzde, kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Selamat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanların ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Elise, ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah-u Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak, fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsanları mutlu kılmaya davet ettiği zaman, mutlu olmaya davet ettiği zaman bunun manası aynı zamanda başkalarını da mutlu etmeleridir. O zaman cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan insanın başka insanlarla birlikte bir hedefe yürüdüğünü, o hedefin mutluluk olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu öyle bir müessese ki insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama,
ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler. Salavat nurları hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbi %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحْ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar, diyor Allah Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidi isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi, %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Bu nur
%2'lik nurudur, rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşid istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi, o kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli bir tabiyet, son derece önemli. Çünkü tabiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruh da emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın, yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Ve cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye iblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içerliyor bu işe. Ve Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi, iblisi, yani bir cin, hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah-u Teala da diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Diyor Allah Teala. İblis diyor ki sen onu
çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor, ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona, insana ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs %100 afetlerle dolu. Ruh %100 hasletlerle dolu ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetül Müntaha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır. Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah-u Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan
nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda yedi sekiz aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın, o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah-u Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetül müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve
Şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki ya Rabbi bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde %51 başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce Ümmül Kitab'a ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, Ümmül Kitab'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada kudret denizine ulaşır. Ondan sonraki aşamada makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada divan-ı salihine ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine ulaşır. Ancak orada o
küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini, nefsinin kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır, ses elementaya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyrisülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilerse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi, kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta, İkinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim
etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer, o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. İki, böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik

nefsine 26. basamak, iradesine 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz kimiz konusunun ikinci saatindeyiz. Birinci saatin sonunda Vakıflar Bankası'ndan nasıl kovulduğumuzu anlattık. Devlet Planlama Teşkilatı bizi kabul edince çok büyük bir sevinç oluştu. Ve Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görev aldık. Sevgili kardeşlerim, işte o devre Türkiye için çok önemli bir devreydi. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için hayatımızda en çok severek çalıştığımız yer oldu. Sınırsız araştırma imkanı sağlıyordu Devlet Planlama Teşkilatı. Yetmez. Eğer biz kendimiz bir araştırma yapacaksak, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir uzmanı olarak nereye müracaat etsek, onlar bize gerekli bilgileri vermek zorundaydılar Devlet Planlama Teşkilatı kanununa göre. Bu da son derece önemli bir konuydu bizim için. İşte böylece Vakıflar Bankası'nın o acı hatırasından sonra, oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldıktan sonra, belki de sevinçli bir hatıra sayılabilir. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için gerçekten muhteşem bir yerdi. Hangi açılardan sevgili kardeşlerim? Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize sabahleyin 9'da gideceksin, akşam 5'te gideceksin filan diyen hiç yoktu. Diyorlardı ki, işte proje bu. Bu projeyi inceleyeceksin, değerlendireceksin, heyete sunacaksın. Bunun için şu kadar günün var. Canın istediği yerde çalış. Biz seni mutlaka buraya gelip de çalışmaya zorlamayız. Ama sevgili kardeşlerim, bu itimat öyle bir güzel olaydı ki, bu sebeple eski Cumhurbaşkanı, o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında o vardı, Turgut Özal. Allah gani gani rahmet eylesin, çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdü. Bizde bir sevgi uyandırdı. Evvela onun şahsi

Devleti, sonra da Planlama Teşkilatı'nın havası. Bir kere biz başkalarından çok fazla ücret alıyorduk. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları. Sözleşmeli çalışıyorduk. Bunun ötesi çok önemliydi. Bize alabildiğine hürriyet sağlamıştı. Ama hiçbir zaman verdikleri şeyi, rapor hazırlığını onların söylediğinden daha sonraki bir devrede hiçbir uzman vermemiştir. Ne olurdu? Biz geceleri de çalışırdık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ışıkları sabaha kadar yanardı. Evet sevgili kardeşlerim, Teşvik Kanunu o zaman çıkmıştı ve Teşvik Uygulama Dairesi ile Devlet Planlama Teşkilatı'na kalkınma seferberliği için konmuştu. Biz de tam o devrede oraya gelmiştik. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu olarak bakıyorum buna. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nda en çok araştırma yapan kişi olmak unvanını o zaman almıştık. Tam 27 tane araştırma sevgili kardeşlerim. Çok büyük bir zevkle yaptığımız araştırmalar. Çok büyük bir zevk alarak yaptığımız araştırmalar. Ve Devlet Planlama Teşkilatı o yıllarda Türkiye'nin nabzını saniye saniye takip eden bir kuruluştu. Bankacılık bizim üzerimizdeydi ve bankaların bütün harekatı hem girenler hem de çıkanlar itibariyle, yani sadece bakiyeler değil, kasa hesabının hem bir ay zarfında o bankaya ne kadar para girdiği kasa hesabına, hem bir ay zarfında ne kadar para çıktığı, neticede de ne kaldığı, ne kadar kredi verildiği, bu kredilerden ne kadarının geri ödendiği, bütün hesaplarda girişler ve çıkışların hepsi rapor olarak bana gelmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, orada kaldığımız sürece 4-5 yıllık bir zaman parçası içinde Türkiye'deki en büyük 10 bankanın bütün verileri her ay sonunda borç alacak ve bakiye rakamlarıyla birlikte bize ulaşmaya başladı. Böylece birçok araştırma yapmak imkanını bulduk. Türkiye'de paranın devir hızını hesaplamak nasip oldu. Türkiye'de nakit hareketlerini hesaplamak mümkün oldu ve muhteşem bir gerçeği yakaladık sevgili kardeşlerim. Baktık ki Türkiye'de bankalara giren paralarla çıkan paralar daima birbirine eşit. Ne kadar para çıkıyorsa sabahleyin, akşama kadar bankaya aynı para geri dönüyor. Bu fark %1'e ulaşamıyor. İkisinin arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Velayet devrinin sonunda giren paralarla çıkan paralar arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Yani aşağı yukarı paranın %100'ü bankalardan çıkıyor, kullanılıyor ve tekrar diğer eller tarafından, son paranın kaldığı el tarafından götürülüp tekrar bankaya yatırılıyor. Bu çok önemli bir sonuçtu. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü burada bir emme basma tulumba çalışıyordu. Bankalardan para çıkıyordu, ihtiyaç sahipleri parayı alıyordu, harcıyordu. Harcadıkları eller belki tekrar harcıyorlardı. Neticede son el götürüp mutlaka o parayı bankaya yatırıyordu. Yani bankalardan çıkan paralar aynı gün bankaya tekrar geri dönüyordu. Bu ne demekti? Bu şu demekti sevgili kardeşlerim. Bu emme basma bir tulumbaydı. İki para nehri vardı. Biri bankalardan ekonomiye akıyordu. İkincisi ekonomiden bankalara. Ve de bu paralar hep tüketim harcamalarında kullanılıyordu. İşte 4 yıllık bir diziden sonra, araştırmadan sonra
kesin olarak gördük ki Türkiye bankaları ekonomiye her gün tedavüldeki para miktarının üçte biri kadar para gönderiyordu. Tekrar bu parayı geri alıyordu. Yani üç günde bir tedavüldeki para kadar para bankalardan ekonomiye enjekte ediliyor ve tekrar bankalara geri dönüyordu. Bu senede 120 devir yapıyordu. Her ay 3 günde bir olduğuna göre 10 devir. Yılda da 12 ayda 120 devir. Bu Türkiye'deki bankalar sisteminin paraların devir hızıydı. Son derece önemliydi. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü bu bankalardan çıkan ve tüketim harcamalarında harcanan parayı eğer biz yatırım harcamalarında kullanabilirsek bir miktarını, o zaman Türkiye bir füze hızıyla kalkınabilirdi. Ve sevgili kardeşlerim, bunun üzerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir konferans verdik. Banka genel müdürlerine ve genel müdür yardımcılarına, bütün bankaları davet ettik. Ve olayları anlattık. Paranın devir hızını anlattık. Giren çıkan paraların neticesini anlattık. Bu paraların eğer yatırımlardan geçerek bankaya dönmesini temin edebilirsek, Türkiye'de çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu anlattık. İşte şeytan o zaman devreye girdi sevgili kardeşlerim. Bankacı kardeşlerimiz, bankaların en üst seviyelerindeki kişileri bu konuyu anlayamadılar. Ve bize dediler ki bankalar mevduat alırlar. Bu mevduatı kredi olarak verirler. Bankacılık budur. 3 saat süren konferans boyunca anlattığımız şeyleri hiç anlamamışlardı. Sevgili kardeşlerim, bizim bütün hayatımız başkalarına hep bir şeyler anlatmakla geçti. Hep anlaşılamadı. Bakınız ne kadar net rakamlar veriyoruz. Her 3 günde bir Türkiye bankalar sistemine tedavüldeki kadar para akıyor. Bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden tekrar bankalar sistemine dönüyor. Hiçbir zaman bu para bankaların kasalarından eksilmiyor. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmesi mümkün değil bankaların. Ne yapılsaydı? Bankalar sistemi Japon bankalarının yaptığını yapsaydı. Bütün sınai yatırımcı kuruluşlara Japon bankaları ve finans kuruluşları %5'in üzerinde yatırım yapmak imkanı yasak kılındığı için bankalar kanunlarıyla %5'in altındaki değerlerle bütün üretken yatırımlara ortak oldular. Kredi vermediler, ortak oldular. Hem bankalar daha çok kazandı, hem de enflasyon devrelerinde bile üretken yatırımlar kurulabildi. Ki Japonya büyük enflasyon devreleri geçirmiştir. Ama bu devrelerde de yatırımları durmamıştır. Nadir ülkelerden biridir. Ve onların vatanseverliği orada bir ay kalmış olan bizi çok etkilemişti. Kore'deyken bir aylık bir Tokyo istirahati herkese veriyorlardı. Tatili, moral eğitimi. Biz de gitmiş orada kalmıştık. Ve Japonların vatanseverliği bizi çok etkilemişti. Şimdi kendi ülkemizde aynı vatanseverliğin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Şu anda bankalar vaziyete müdahale etseler, ellerindeki her günkü çıkan paranın %90'ı mevduat çekilmeleri olarak çıkıyor. Bu %90'ın sadece %10'unu Türkiye yatırımlardan geçirerek bankalar sistemi yatırımlara ortak olarak yatırım harcamalarında kullanabilse ne olurdu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye
özel sektör ve devlet yatırımları toplamının 2,5 katı fazla bir yatırımı sadece özel sektör olarak gerçekleştirebilirdi. Hala da durum öyle, gene gerçekleştirebilir. Ama bankacılarımız bunu anlamadılar. 4 yıllık rakamları ellerine verdiğimiz halde bu rakamların kesinliğine rağmen ve sevgili kardeşlerim, Türkiye hala kendi vatanlarına gerekli olan hizmeti yapmayan birçok grubun kendilerinden bekleneni yapmamaları sebebiyle hep sıkıntı içerisindedir. Bir taraftan menfaat sahipleri ülkeyi istismar etmişler. Bir taraftan da ülkesinin menfaatini bilmeyen ve yanlış alanlarda at koşturan para sahipleri hep kendilerini mahva sürüklemişlerdir. Oysa ki bankalar yatırımlara ortak olsalar, %50 %50 ortak olduklarını düşünelim. Neticeye ulaştıkları zaman kredi verdiklerinden çok daha fazla paraya sahip olduklarını göreceklerdi. Nereden biliyoruz? İstanbul Sanayi Odası her sene 100 bankanın 100 en büyük kuruluşun bilanço birleşimini verir. Bu bilanço birleşimlerine bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ödenmiş sermayeleri aldıkları kredilerden daha az olan bütün firmaları bir kenara alın. O firmaları inceleyin, hepsi kar ediyorlar. Ne demek bu? Bu son derece açık. Eğer o sermayelerini kredi olarak değil de sermayelerinden daha fazla kredi kullanıyorlar bu kişiler. O krediyi kredi olarak değil de sermaye olarak kullansalardı, sermayelerinin yarısına banka, affedersiniz, karlarının yarısına banka sahip olacaktı. Neden? Zaten adamlar kredi faizlerini ödemişler. Kredi faizlerini ödedikten sonra bu kâra etmişler. Ve aldıkları krediler de dikkat edin ödenmiş sermayelerinden fazla. Yani %50'lik bir rakam, %50 kredi, %50 öz sermaye ilişkisinin de ötesinde kredi almışlar. Buna rağmen adamlar kâr etmişler. Eğer banka %50 sermaye ile iştirak etmiş olsaydı aradaki kârı alacaktı. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin kurtuluşu için o kadar kolay, o kadar güzel reçeteler var ki bunları tatbik mevkine geçiremiyoruz. Bugün biz bunları biliyoruz. 4 yıl bu ülkenin nabzını elimizde tuttuk. Her adımını takip etmek imkanının sahibi olduk. Şimdi sonuca gidiyoruz. Şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Teşvik uygulamadayken sevgili kardeşlerim, çok sayıda konferans vermek nasip oldu bize. Teşvik uygulamanın standartlarını birçok illere gidip orada anlatmak ve birçok yatırımcıyı yatırıma çekmek imkanına sahip olduk. Devlet Planlama Teşkilatı bu konuda sınırsız yardım kuruluşuydu. Teşvik belgelerini biz veriyorduk. Teşvik uygulama dairesi. Uzmanlara gelen raporlar bizim tarafımızdan incelenirdi. Ne zaman bir eksiklik görürsek raporu aldık. Eksikliği gördüğümüz anda hemen telefon ederdik oraya. Hemen bir uzmanı gönderirlerdi oradan. Biz de projedeki bütün hataları hemen düzeltirdik. Ertesi gün kurula sokardık. Hiç vakit geçirmezdik. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında şu vardı. Ticari krediler ülkede enflasyona sebep olan büyük konulardan biridir. Ticari kredi faizli kredidir. Ve hangi ticaret adamı bir mal satın alırsa mutlaka krediyle satın aldığı malın kredi faizini maliyete eklemek mecburiyetinde. Bu fiyat pahalılığının temel faktörüdür Türkiye'de. Özellikle yüksek enflasyon devresinde. Ama eğer siz bunu yatırım kredisi olarak verirseniz bu enflasyona sebebiyet vermez. Ve de bir başka büyük faydası yatırım vücuda gelir.
Yani üretken bir yatırımın vücuda gelmesi için teşvik uygulama dairesi bütün gücüyle çalıştı o Türkiye'nin yatırım patlaması devresinde. Orada çorbada tuzu da çorbada tuzu bulunanlardınız. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, planlama teşkilatındaki çalışmalar devam etti 4 yıl boyunca ve 4 yılın sonuydu zannediyorum. Dayı Bey geldi İstanbul'dan. Biz tabii Ankara'da çalışıyorduk. Ve onunla konuşurken bizim evin karşısında Necati Bey de oturuyorduk. Bir apartmanın 7. katını gösterdi Dayı Bey bana. Ve dedi, sen oradan ayrılacaksın. O incelediğin raporlar var ya dedi, onları sen yapmaya başlayacaksın dedi. Git dedi şimdi konuş ev sahibiyle, burasını tut. O bizim mürşidimizdi. Bu bir emirdi. Hemen yukarı çıktık, konuşmayı yaptık, bağlandık. Ve ertesi günde gittik, istifa dilekçemizi verdik Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Birinci devresindeki çalışmamız burada bitti. Ve teşvik uygulama dairesinden ayrılan bir uzman eğer yatırım projeleri yaparsa bu onun yıllardır göz nuru döktüğü A'dan Z'ye her noktasını bildiği bir iştir. Ve böylece çok yatırım projesi yapmak mümkün oldu. Türkiye'nin kalkınmasında burada da çok hizmet ettiğimiz kanısındayız. Bu arada yatırımlar devamlı artıyordu. Tabii biz de her taraftan çağrılıyorduk. Adana'dan, Bursa'dan, başka şehirlerden ve yatırım projeleri yapmak üzere devamlı bir faaliyetin içindeydik. Sonra yardımcılar aldık yanımıza. Bir grup oluşturduk. Bu ayrılma devresinde ve sevgili kardeşlerim, Dayı Bey ile karşılaşmamızın 10. yılında Dayı Bey rahmetli oldu. İşte bu bizi bir kedere sürükledi. Onu çok seviyorduk. Ve ondan sonraki günlerde kendimizi bir boşlukta hissettik. Onunla beraber olan o mutlu günler. Arkanızda güven duyduğunuz, her sözünün doğru olduğu, kesinlikle her olayda ispat edilen bir büyüğünüz varsa, mürşidiniz varsa sağlam bir zemindesiniz. Biz onu 10 yıl yaşadık sevgili kardeşlerim. 10 yılın sonunda onu kaybetmek bizde büyük bir hüzün oluşturdu. O günlerde bize gelip fizibilite tetiklerine yardımcı olan bir kardeşimiz staj yapıyordu bizim büroda. O dedi ki, ben dedi sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Sizin rahatlamanıza, ferahlamanıza sebep olacak biri olduğunu düşünüyorum dedi. Biz de tamam dedik, çok memnun oluruz. Yani bir mürşide, yeni bir mürşide ihtiyacımız olduğu kesindi. Birinci mürşidimiz biz istemeden geldiği için burada hiç sıkıntı çekmemiştik. Ama sonra meselenin böyle olmadığını gördük. Ve o kardeşimiz gitti ve döndüğünde dedi ki, o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş. Size dedi hacet namazını önerdi. 3 tane ayet-i kürsü okuyacaksınız. Fatiha'dan sonra. Ondan sonra 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Hacet namazını kılacaksınız dedi. Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kıldık ve bize
fizibilite etütlerini yaptıktan sonra onları yazıya döken, proje haline getiren, yani bizim yaptıklarımızı çoğaltan bir yer vardı. Oraya gitmemiz emredildi. Yani Allah Teala bize açık bir şekilde oraya gitmemiz gerektiğini bildirdi. Ve de gittik. Oraya gittiğim zaman kimse benimle ilgilenmedi. Daha evvel birçok defa gitmiştim. Zaten hep iş için gittiğim için herkes iş için geldiğimi zannedebilirdi. Bu da tabii bir şeydi. Bekledim. Uzun bir bekleyişti. 2,5 saat falan. Ama hamdolsun ki beklemek tamamlandı. Birisi geldi içeriden. Zeki Hoca dedi, sizi çağırıyor. Gittik Zeki Hoca'nın yanına ve gözyaşları içinde Zeki Hoca'ya tabi olduk. Orada uzun süreli bir ağlama nöbeti geldi. Zeki Hoca öğrendik ki asıl mürşit değilmiş. O çevrede el öptürmeye yetkili birisiymiş sadece. Ve bir süre sonra, 5-6 ay sonraydı zannediyorum, Adıyaman'a gidip oradaki Mürşidi Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Ve bu arada bizim gördüğümüz ilginç bir şey vardı. Bana bir mana veremiyorduk. Hep rüyamıza birisi geliyordu. Bir gözü hafif şehlaydı. Ve de bizimle konuşuyordu. Hiç görmemiştik kendisini. Oraya gittiğimiz zaman, Muhammed Raşit Hazretleri'nin bulunduğu yere gidip tabi olduğumuz zaman kendisine, oradaki resimleri gösterdiler. Onun babasıymış o bize görünen, bizimle konuşan zat. Bu da bizi tabii çok memnun etti, duygulandırdı. Ve Allah Teala bu tabiyetten sonra bizim kalp gözümüzü açtı ve o noktadan sonra hamdolsun Allah Teala ki çok şeyler geçirdik. Allah Teala bize bütün gök katlarını, birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci katı, altıncı katı, yedinci katı, yedinci katın yedi tane alemini indi ilahi gösterdi. Ve Ankara'daydık. O mescit yapmıştık, o bir küçücük odasını, o çalıştığımız büronun, Necati Bey'deki büronun, orada geçiyordu hayatımız. Allah Teala bize emirler vermeye başladı ve Zeki Hoca'yla yalnız kaldığımız bir gün ikimize birden Allah Teala emir verdi. Dedim Zeki Hoca'ya sen söyle. O da dedi ki hayır, sizin söylemenizi uygun görüyor. O zaman biz söyledik. O güne kadar biz Zeki Hoca'nın arkasında namaz kılıyorduk. O günden sonra Allah Teala bu yetkiyi bize verdiğini açıkladı ve o günden sonra her şey değişti. Allah Teala bize bundan sonra o gök katlarını gösterdi adım adım. Her an kendisiyle konuşmamızı mümkün kıldı. Bu arada zikrimiz daimi zikre ulaştı. Ve de birer birer Allah'ı, Allah Teala sırları bize göstermeye başladı. Bu devre içerisinde biz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tekrar davet edildik.
İkinci defa dönüşümü 80'li yıllara zannediyorum rastlıyordu. Ve bu arada Allah Teala bize Risalet Nurları isimli bir kitap yazdırmaya başladı. 1976'da başladı kitap. 82 yılına veya 84 yılına kadar devam etti. Sevgili kardeşlerim, planlama teşkilatına ikinci gidişimiz teşvik uygulama dairesine değildi. İktisadi planlama başkanlığına davet edilmiştik ve konumuz kredilerdi ve bankalardı. Sevgili kardeşlerim, araştırmalar orada daha üst boyutta devam etti ve Türkiye'nin 4 yıl boyunca nabzını tuttuğumuz devre o devreydi. Orası bize ekonomiyi tatbiki ekonomi şeklinde Allah-u Teala'nın öğretmesine zemin hazırladı. Ve de araştırmalarda her şey su yüzüne çıktı ki Türkiye hareket halindeki fonların sadece %10'unu bankalarıyla yatırıma sevk edebilseydi ki para aynı gün tekrar bankaya geri dönecekti. Türkiye çok hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebilirdi. Ama böyle bir sonuca Türkiye bir türlü ulaşamadı. Bu arada ekonomi konusunda Allah Teala bir hususu daha işaret etti. Altın karşılıklı para. Türkiye enflasyondan çok büyük zararlar gördü sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan ülkeyi açmaza düşürmek isteyenler bunu başardılar. Küçülen ekonomi modeliyle enflasyonu önleyebileceklerini söylediler, tatbikata girdiler. O zamanki Merkez Bankası Başkanı'yla hazinenin başındaki kişi ülkeyi büyük bir bunalıma sürüklemeyi başardılar. Öyle bir bunalım ki 2001 yılında Türkiye'deki gayri safi milli hasılada dolar bazında %25 düşme vücuda getirdiler. Bunları yakından takip ediyorduk. Hala da ekonomiyi yakından takip ediyoruz. Ve Allah Teala'nın önerdiği altın karşılıklı para bir çözümdü, bir kurtuluştu ama rahmetli Turgut Özal ve biliyorsunuz Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Adnan Kahveci olayı benimsemelerine rağmen ve Türkiye'de altın karşılıklı parayı kurmak üzereyken Turgut Özal da Adnan Kahveci de rahmetli oldular sevgili kardeşlerim. Neden ona hayranız? Neden o kadar çok seviyoruz Turgut Özal'ı? Çünkü bu ülke için yaşıyordu. Ve başkalarının söylediği onu hiç alakadar etmezdi. Şimdikiler de, bugüne kadar ondan sonra iktidara gelenler de hep etrafındaki insanların o hasetli ve de kıskanç duygularına esir oldular. Eğer Türkiye altın karşılıklı parayı hiç değilse bu iktidar devreye girdiğinde gerçekleştirebilseydik, Türk parası dünyadaki en sağlam para olacaktı. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bugün bütün dünyadaki paralarda enflasyon var. %1, %2, %3 ama var. Ama altın karşılıklı bir para sıfır enflasyonlu bir paradır. Yüksek enflasyon devrelerinde hatırlıyorsunuz, hepiniz gidip maaşınızı hemen dolara çeviriyordunuz. Neden?
Hiç değilse o bir ay boyunca enflasyondan etkilenmeyesiniz diye. İşte bir gün Türk parası altın karşılıklı para olduğu zaman bir defa konverte bir para olacak. Yani uluslararası arenada dolardan da eurodan da daha değerli bir para olacak. Altın karşılıklı sıfır enflasyonlu olduğu için. O zaman Türkiye'nin bu konudaki büyük faydasını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 100 liralık bir banknot, yeni Türk lirasına göre konuşuyorum, Türkiye matbaasına 1 liradan daha az bir maliyetle basılacaktır. Bu neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bu 100 liralık bir Türk lirasının yurt dışına çıkması için 100 lira tutarında bir malın Türkiye'ye girmesi gerekir. Aslında bu paranın gerçek değeri 1 liradır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1 liraya mal olan bir banknotu 100 liralık mal ithal ederek yurt dışına gönderiyorsunuz ve Türk lirası 100 liralık değerini koruyor. Çünkü altın karşılıklı. Hiç kimse paranın değerini düşüremez. Neticede ne olur? Neticede Türkiye ekonomisinin ihracat ve ithalat kalemleri arasında ihracat istediği kadar büyüsün, Türkiye'nin hiçbir zararı olmaz. Aksine büyük karları olur. Çünkü o paraların Türkiye'ye giren, ithal edilen malın %1'i bedelle o mallar ülkeye girecektir. Şimdi neden Amerika'nın dışında Amerika'nın trilyonlarca doları kullandığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Amerika'nın ihracat açığının o kadar büyük oluşunun arkasındaki sebepleri anlıyor musunuz? Üstelik doların altın karşılığı da yok. Sevgili kardeşlerim, biz bunları kendimizden öğrenmedik. Bunları bize öğreten şu veya bu ekonomist de değildir. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Ve ne yazık ki o kaybettiğimiz ikili gibi bir başka ekip bir daha Türkiye'yi idare etmek noktasına ulaşmadılar. Bu yeni kardeşlerimiz, dürüst insanlar, Allah'a inanan insanlar ama ülkenin menfaatlerini bu söylediklerimi bile anlayamadıkları gerçeğine dayalıysa, gerçekten öyleyse durum, o zaman netice alınamaz sevgili kardeşlerim, bu ülkeyi kurtaramayız. Ama üzülmeyin. Bu ülkenin kurtulacağı günler gelecektir. Öyleyse bu Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalarımızın 1980'li yılların bir noktasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda devamlı 5 vakit namazını oraya gelen namazları kılan bazen oradakilerle dini sohbetler yapan birisi vardı. O birisi bizdik. Ve de oradan vaktiyle kovulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı'ndan kovulmuş olan Emin Çöleşan eski uzmanlardan ve Devlet Planlama Teşkilatı'na diş bileyen bir eski planlama teşkilatı uzmanı ve bir yazı yayınladı Hürriyet Gazetesi'nde. Tam da 29 Ekim günüydü zannediyorum. Veya 28 Ekim günüydü. Ve tutuklandığımız gün 29 Ekim günü oldu. 29 Kasım günü oldu. Yani doğum günümüz. Bu yazı gazetelerde çıktı.
Hürriyet gazetesinde çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Yuvası diye bir yazı. Sonra biz tutuklandık sevgili kardeşlerim. O güne kadar çeşitli illerde yüzden fazla konferans vermiştik. Allah Teala bize dini öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam da bugün yaşanan İslam'a hiç benzemiyordu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayetleri bir bir gösterdikçe o ayetlerin içinde tabloya baktığımız zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte sahabenin yaşadığı o İslam, Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyordu. Ve sevgili kardeşlerim, biz verdiğimiz konferanslarda insanlara Allah'ın bize Kur'an ayetleriyle öğrettiği İslam'ı anlattık. Ve o İslam farklı bir dizaynı içeriyordu. Ama bir takım insanlar dini yaşadıklarını zanneden ama sadece İslam'ın 5 şartıyla yaşayan insanlar bizim söylediklerimize karşı çıkıyorlardı. Bu da eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtu. Çünkü onlar dinlerini asırlardan beri yazılan kitapların öğretisiyle öğrenmişlerdi. Bu noktada bizim Allah'a çok hamd ve şükrettiğimiz bir gerçeği burada göz önüne sermek istiyoruz ki hamdolsun ki Kur'an sahabenin bütün hayatını bir tarih kitabı gibi almış. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olduklarını, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, sonra fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edildiklerini Allah Teala ayet ayet gözlerimizin önüne serdi. Sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Hiç kimseden din öğrenmedik. Bize gittiğimiz mürşidimiz zaten Türkçe pek konuşmazdı. Din konusunda hiçbir şey öğretmedi. Zaten toplantılara gitmemiz mümkün değildi. Bize sizlere aktardığımız bütün bu ilmi öğreten Allah'tır. Öyleyse bu muhtevada hikayemizin bundan sonrasına bakalım. Ve o Hürriyet gazetesinde çıkan yazıyla biz tutuklandık. 19 kişi. Ve Emniyet Sarayı'na götürüldük. Bize bir yer verdiler. O verdikleri yerde ne yatak vardı, ne yorgan vardı,
Sadece bir iki tane bank vardı. 19 kişi orada kaldık sevgili kardeşlerim. Rahatsız olan bir kardeşimiz orada aldığı soğuk algınlığı sebebiyle sonradan birkaç ay sonra rahmetli oldu. On dokuz gün orada kaldık. 18 kardeşimizi mahkemeye çıktığımız zaman beraat ettirdiler. Ama bizi tutukladılar. Gerçek suçluların içinde biz de hapishaneye girdik sevgili kardeşlerim. Kim bilir neler çekmişsindir orada diyeceksiniz değil mi? Hayır, hiçbir şey çekmedik. Hayatımızın belki en güzel günleri orada geçti. Sevgili kardeşlerim, hapishanenin bir diğer ismi Medrese-i Yusufiye'dir biliyorsunuz. Ve 3 ay sonra beraat ettikten sonra oradan çıkışımızda dışarıdaki hayatımız başladı. Ve o devrede bizimle beraber hapiste bulunanlardan bir kısmı da oradan ayrılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, kim bizi görse mutlaka yanımıza geliyor, şükranlarını bildiriyordu ağlayarak. Ve şunu söylüyorlardı bize: eğer biz o hapse düşmeden evvel sizinle olsaydık hiç orada olabilir miydik hocam diyorlar. Öyleyse hadi hapishane günlerimize dönelim. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş orada. Hapiste belki de en güzel günlerimizi yaşadık sevgili kardeşlerim. Neden diyeceksiniz? Çünkü o devrede hapishanede bulunan din görevlisi bir tasavvuf aşığıydı. Ve de bizden tasavvufu öğrenmeye başlayınca büyük bir zevkle hem kendisi hem de etrafına devamlı çağırdığı diğerleriyle biz her gün saatlerce onlara sohbet yaptık sevgili kardeşlerim. Çok kardeşimiz aramıza katıldı. Ve orada gerçekten çok büyük bir saygı gördük. Bir defa her gün o imam kardeşimiz bizi devamlı davet etti sohbet yapmamız üzerine. Her gün toplananlarla birlikte uzun uzun sohbetler ettik. Onlar için bir ziyafetti. Yeter ve hayır yetmez. Asıl bundan sonrası önemli. Çünkü hapishanedekiler zaten herkes problemliydi. Her problemli olan kişi gelip bize ulaşıyor ve çözüm istiyordu. Biz de Allah-u Teala'dan soruyor ve onlara çözümün ne olduğunu ulaştırıyorduk. Çözüm gerçekleşince onlar da tabi oluyorlardı, aramıza katılıyorlardı. Çünkü o zaman böyle bir olayın Rabbani olduğu ve onların problemlerine çözüm için orada Allah-u Teala'nın bizi oraya gönderdiği tebellül ediyordu onlarda. Yaşadığımız hayat, anlattıklarımız ve etrafımızda oluşan o büyük sevenler halkası orasını gerçek anlamda bir medrese-i Yusufiye yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir saygı müessesesi vardı ki
Hani bir tabiri vardı bir Türk romancısının. Dil inen tarifi gayrimümkünsüz. Hatırlayacaksınız ismini. İnce Mehmet'in yazarı. Öyle bir mutlu devre geçirdik ki, biliyor musunuz, dışarı çıkmak, gezmek, hürriyet hiç aklımıza gelmedi sevgili kardeşlerim. Öyle bir havada, öyle bir ihtiyaç hissedilen kişi olduk ki, onların o kadar çok derdine deva olduk ki Rabbimizin sayesinde. Çünkü biz görevi onlara da hep söylüyorduk. Sakın bizde bir şey düşünmeyin. Görüyorsunuz ki biz sadece soruyoruz ve aldığımız cevabı size iletebiliyoruz. Bunun ötesinde biz bir hiçiz. Sizi bu mutlu günlere ulaştıran biz değiliz. Rabbimiz. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hapishane hayatımız geçti. 90 gün. Sonra mı ne oldu? Sonra beraat ettik. Evvela tahliye edildik. Sonra mahkemeye çıktık. Beraat ettik. Ve biz beraat edip oradan ayrıldıktan sonra oradaki o kardeşimiz bütün mahkumlardan imza toplayarak bizim ayrıldıktan sonra da orada derslere devam etmemiz için müracaatte bulunmuş. O kağıdı bize de sonradan gösterdiler, imzalı kağıdı. Sevgili kardeşlerim, upuzun bir şeydi. Yüzlerce imza vardı üzerinde. Reddedilmiş talebi. O bu konudan suçlu olarak oraya hapishaneye geldi. Böyle bir şey kabul edilemez diye cevap verilmiş kendisine. Bu arada konunun en ilginç yönü, biz tutuklandığımız zaman uzun süre Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir kişi orada bize ulaşmıştı. Ve elindeki notlardan bize sualler sormuştu. İsmini söyleyelim mi? En uzun süre Diyanet İşleri Başkanlığı yapan kişiden bahsediyoruz. Ve de orada onun bütün söyledikleri yanlışlar olarak kendisine Kur'an ayetleriyle ispat edilmişti. Karşımızda hiç o kadar sıkıntıya düşen bir insan hatırlamıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öğretisi başka şey, kitaplardan din öğrenmek başka şey. İşte bu en uzun süren Diyanet İşleri Başkanı o devrede daha Yenişehir Müftüsü'ydü. Ankara Yenişehir Müftüsü'ydü ve görev ona verilmiş. Geldi bizimle, uzun uzun konuştu, sualler sordu. Hep elindeki ölçülere göre bir takım yanlışlıklar yapmış olmamız lazım. Ama onun ölçülerine göre biz de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ona her sorduğu sualde cevaplar verdik. Ve dinini biraz öğrenerek geriye döndü. Ama hiç değişmedi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir Diyanet İşleri Başkanı da tanımayı Allah-u Teala nasip kıldı. Ve de gerçek anlamda bir Diyanet İşleri Başkanı tanımayı da nasip kıldı Allah-u Teala. Şu rahmetli olan Denizli Valisi'ni hatırlayacaksınız. Yazıcıoğlu. Onun kardeşi, biraderi Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. Ve hayatımızda gördüğümüz en başarılı Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ve bir beyanatta bulundu Bayram Gazetesi'ne. Bu tasavvufu yaşayanlar çok güzel bir hayat geçiriyorlar. Ne kadar isterdik Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bu hayatı yaşayanların bulunmasını. Biz bunu görünce bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanı'nı. Ve 3 saat biz konuştuk, o da dinledi. Hayır, sabırla değil, büyük bir zevkle dinledi sevgili kardeşlerim. Ve sözlerimizi bitirdiğimiz zaman bize dedi ki, ben dedi kelamcıyım. Aslında sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama dedi siz bana onların söylediklerini söylemediniz dedi. Bütün söylediklerinizi Kur'an ayetleriyle ispat ettiniz dedi. Bu benim için bir ziyafetti dedi. Sevgili kardeşlerim, bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu duyabilmek çok büyük bir zevkti. Bir onurdu. Çok huzur verici bir olaydı. Ve böyle bir olayı yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ederek, şükrederek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldık. Sonra mı? Sonra yeniden bir araya geldik sevgili kardeşlerim ve Diyanet İşlerindekilere tasavvufu anlatmak üzere o bize bir imkan hazırlayacaktı. Ama olmadı. O gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi sizlere mutluluk saçan bir öğretim kadrosunun sahibi olacaktı. Ama olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin ikinci safhası da burada tamamlanıyor. Ama bitmedi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.

0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya sevgisi. Hazreti Ömer'in sözünü nakledersek, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Şeytana itaat eden kişi. Kimdir şeytana itaat eden? Dünyaya meyleden kişi. O zaman birinci sualimiz, dünya sevgisinin kalpte daha fazla yer etmesi nelere sebep olur? Gerçekten Yunus 7'ye baktığımız zaman اِنَّ la يَرْجُونَ الْيِقَانَ onlar bize ulaşmayı dilemez ve herâdü bil hayatı dünya. Onlar dünyaya meylederler diyor. Yani dünyaya meyledenler şeytana itaat edenlerdir. Allah'a isyan edenlerdir. Şimdi Allah'a isyan açısından oraya bakacak olursak, Allah'a isyan edenler, ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala 73 ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsediyor 19 fiille ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Yaratılışımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Yaratılışımızda Allah Teala dünyaya ait olan bir fizik vücutla, berzah alemine ait olan bir nefse, Allah'ın zatının üfrenen bir ruhla, serbest irade ve aklın muhtevası içinde bir denge varlık olarak bizi yaratıyor. Ve Allah Teala ruhumdan insana üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. İblis bir cin secde etmiyor. Allah'ın huzurundan dünyaya kovuluyor. Ama Allah Teala Adem Aleyhisselam ve eşini de cennetine koyuyor. Hepimiz Adem Aleyhisselam zürriyetinden dünyaya geldik. İşte Allah Teala cennete koyduğu zaman Adem babamız ve eşine diyor ki şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yemeyin. Yani İki tane düşmanı bize gösteriyor. Bir tanesi nefsimiz. Daha doğrusu bir tanesi evet nefsimiz. Diğeri de iblis. Ama Allah Teala uyarıda bulunuyor. Diyor ki şeytan sana bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. Yani nefsine uyma. İşte nefsine uyma demesine rağmen Allah Teala nefsine uyduğu zaman ne yapmış oluyor? Allah'a isyan ediyor. Allah'a isyan eden şeytana itaat etmiştir. Nefsimiz hep dünyaya meylediyor. Dünya malını ister. Dünyada Allah'ın yasak ettiği şeyleri ister. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisinden üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa, her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Birçok insan, ben de zengin olayım, mutlu olayım diye zengin olmaya çalışmıştır. Zengin olmayı başarır ama mutlu olmayı başaramaz. Karun'u hatırlayın, dünyada hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hazinenin sahibi olmuş. Ama bir gün Allah'a ulaşmış, bakmış ki o kadar paranın kendisine bir türlü ulaştırmadığı mutluluğu Allah-u Teala ona parasız ulaştırmış. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Daha doğrusu hiç kimse dünya ile mutlu olamaz. Allah Teala bizi kendisi için yaratmış. ama dünyayı bizim için. Öyleyse dünya kimler için yaşanan bir yer? Allah'a teslim olanlar için. Allah'a teslim olmanın da evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'tan dünya nimetlerini isterken nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala meminen nasim men yekula rabbena atina fid dünya umalem fil harfim halakın. Kim bizden dünyayı isterse onun ahirette nasibi yok. Yani neydi Allah Resulü'nün hadisi? En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen. Kimdir dünyası için ahiretini terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyen. İşte 201 ve minen nâse min yekulu rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahirete hasenetin ve kina azabennâr. Ama kim de bize dünyada hasene ver, ahirete hasene ver ve bizi cehennem azabından koru, Allah Teala onlara ikisini de veriyor. Resulullah'ın zamanında yaşayan İbn-i Selebe bir sahabiyken Resulullah'a geliyor ki, ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Sultan'a Peygamber Efendi buyuruyor, ben senin için bir güzel örnek teşkil etmiyor muyum? Anlayamıyor. Üç aydan sonra tekrar aynı talebi yeniliyor. Ya Resulullah Allah bana dua et, Allah bana mal versin, dünya malı. Sonra Allah Resulü buyuruyor ki, şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyen çok maldan hayırlıdır. Ve üçüncü kere geldiği zaman Allah Resulü dua ediyor ve İbn-i Selebe'nin sürüsü oluyor. Evvela cemaatle kılınan namazları terk ediyor. Daha sonra diğer namazlara gelmiyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an hakikaten uygun olarak diyor ki, namazı bıraktan İbn-i Selebe onu ancak zekat kurtarabilir. Zekat memurlarını ona gönderiyor. Zekat memurları da gönderince diyor ki, gidin falandan alın, ben o zaman gelin size vereceğim. Oraya gidip aldıklarında dönüşte yine ayak diretiyor, zekatı da vermek istemiyor. Olur mu diyor, ben kazanacağım, siz benden alacaksınız. O zaman zekat memurları Resulullah'a gelip aynı onun söylediğini söylüyorlar. Ve Allah Resulü buyuruyor ki, artık Allah İbn-i Selemen'in zekatını kabul etmiyor. Dünya için kazanıp kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız, yani dünya için kazanıp kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız, dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız, bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı da açıktır. İşte önemli olan, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı ahiret için kullanmak lazım. Dünyada kazandıklarınızı ahireti elde etmek üzere kullanmak durumundayız. Allah bizden bunu istiyor. İşte en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen. Üçüncü sual, kalpten dünya sevgisini çıkarmanın yolları nelerdir? Zikirdir, ölçü zikirdir. Her gün Allah'a, bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah'ı zikredin ki Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakmalısınız. Ve Allah Resulü hadisinde diyor ki kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmak. Nefsimizin 19 afeti de dünyaya dönüktür, dünyaya meylediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. İşte 19 afetin 19'u da dünyaya meylediyor. Ama şeytan da bu 19 afete tesir ediyor. Ve dünyaya meyleden kişi şeytanı suçlamaya başlıyor. O zaman iblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul etmeyin. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani nefsin 19 afeti dünyaya meylediyor. Şeytan da bu 19 afete tesir ediyor. O zaman şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Resul'e itaatin daveti kabul etmeyen, ayetlere inanmayanlar, Allah'ı bilip isyan edenler. Şaşırım o insana ki şeytanı bilip itaat edenler. Şeytan onları ne yapıyor? Dünyaya meylettiriyor. Hicr 39. Beni azdırmanı yemin ederim. Yeryüzünün hayatını, dünya hayatını onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah Teala muhlis kulları müstesna diyor. Kimdir muhlis kul? Nefsin manevi kalbinde olduğu hafifte temizleyen kişi. Zikirle. O zaman kalbimizden dünya sevgisini söküp atmak ancak ihlasa ulaşmakla mümkündür. Ve onun için iblis diyor, beni niye suçluyorsunuz? Nefsinizi suçlayın. Çünkü dünyaya meyleden 19 afet, 2 düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri şeytan. Allah'a isyan eden şeytana itaat etmiştir. Şeytana itaat eden dünyaya meyletmiştir. Olay bu isimler üzere gerçekleşiyor. Ama muhlis kul kimdir? 19 afeti kalbinden tamamen temizleyen kişi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her çeşit kötülüğün başının dünya sevgisi olduğunu buyuruyor. Sizce günümüzde insanlar dünyayı mı tercih ediyor, Allah'ı mı tercih ediyor?
2: Dünyayı tercih ediyor. Kendim de dahilim ama çok da korkuyorum öbür dünyadan.
3: Dünyayı tercih ederim. Çünkü Allah'ın her şeyi adil yaratmadığına inanıyorum. Dünyayı yaratmış, sonra vazgeçmiş, kontrol etmiyor.
1: Allah-u Teala dünya sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçmemesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: İnşallah ona iyi bir kul olurum. Yapabildiklerim var, yapamadıklarım var. Yapamadıklarımıza rağmen Allah'ın sahip çıkıp bizi çok kolladığını düşünüyorum.
3: Allah'a ulaşmak demek Allah'a derdimizi anlatabilmek demektir. Hiçbir şeyi anlatamıyoruz. Çünkü ya bizi dinlemiyor.
1: Allah'ım ben seni istiyorum dediniz.
3: Direkt öyle demedim ama bana öyle bir irade ver, akıl ver ki ben seni isteyebileyim. Bunu vermiyor.
1: Aslında Allah-u Teala diyor ki bu dünya hayat hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştırın. Yani siz de ermişlerden olun.
2: Ben olamıyorum. Kusura bakma, yapamıyorum yani. Yalan.
1: Dileseniz bunu kalpten. Hadi. Siz Allah'a küsmeyin. Bakın Allah'ım ben seninle barışmak istiyorum. Bir der misin? Allah'ım ben seninle
3: Barışmak mı istiyorum? Şartlarım var ama. O beni sevsin önce. Sonra ben onu seveyim.
2: Bir daha neydi?
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Tartışmasız.
2: Yüce Rabbim sana kalpten ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak demek, Allah'a derdimizi anlatabilmek demektir. Hiçbir şeyi anlatamıyoruz. Çünkü bizi dinlemiyor. Bana öyle bir irade, öyle bir akıl ver ki seni isteyebileyim diyor. Bunu da vermiyor dedi. Vermiş ama farkında değil. Ne diyor kişi? Bana öyle bir irade ver, iradeyi vermiş. Öyle bir akıl ver ki ama iradesini kullanmayan kişi Allah'a istikametinde, o Allah yönünde tercihini, iradesini kullanmayan, akletmeyendir. Ve seni isteyebileyim, aslında kişi iradesiyle Allah'a istese irade kendisine var. Öyle oluyor, istemiyor, akletmiyor. Ama burada da Allah'ı düşünüyor. Halbuki Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, kutsal kitapları bize açıklayan bütün Resuller bizi Allah'a dilemeye davet ediyor. Ama dilemeyen kişi dünyaya meylediyor. Dünyaya meyleden kişi şeytana itaat ediyor. Allah-u Teala yarattığı insanların hepsiyle ilgilenemez mi? Hepsiyle ilgileniyor. Kıyame 36'da اَيَّحْسَبُ اَنْ اِنْسَانِ اَنْ تُرْكَسُدُ Allah insanı başıboş yarattığını mı zannediyor? Ter suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ مِمَّا كَبُورَ Biz onu yola ulaştırırız ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. İblis insanları küfre, Allah insanları şüküre. Şimdi kimdir şükreden? Allah'a itaatinden Allah'a ulaşmayı dileyen. Kimdir küfreden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Küfreden Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Nefsine meylediyor. Dünya hayatına meylediyor ve dünya hayatına meylettiği için de şeytana itaat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de hedefler ve hastalar var. Şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. İnsan olarak yarattığı herkesi sever. Herkes de ayrı ayrı ilgilenir. Sizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Her şey sizin mutluluğunuzu yaşayabilmenize göre dizayn edilmiş. Fakat yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o mutluluğu yaşayamayız. Unutmayın, Allah'a teslim olmak üzerimize vazifedir. Hakkımız mutluluktur. Evet. Teslim olmak vazifemiz, mutlu olmak hakkımız. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala istiyor ki kalbimizde dünya sevgisi yerine Allah ve Resul sevgisi ön planda olsun. Bunun için de mutlaka bir Resul'e, mürşide, yaşayan bir Allah dostuna tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İrşad eden, yani aydınlatan demektir. Neden mürşide olmuyor? Bu ayrım neden? İnsanların mürşitlerinin de mürşidelerin de olabileceğine inanıyoruz.
4: Ben her zaman birine bağlı kalmak ya da bir cemaate mensup olmak, ben bunların çok dışındayım, çok da karşısındayım.
2: Ben Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed.
1: Allah dostu var mıdır, yok?
2: Var tabii ya.
1: O Allah dostuna ulaşmak ister misin, istemez misin?
2: İsterim tabii, neyse iyi olmak isterim.
3: Ama istiyoruz ki Allah herkese, bu insanlara, mürşitlere ve mürşidelere ihtiyaç olmadan Allah'ın istedikleri insanlar gibi olmamız için bize başka bir yol göstersin, başka bir şey göndersin.
4: Ben her zaman bireysel olarak yapabildiğim her şeyi yapabildiğim kadar yapmak taraftarıyım. Yani birine bağlı olma fikri ya da işte birinin doğrultusunda hareket etme fikri çok benlik bir şey değil.
1: Siz Allah'la küsmüşsünüz.
3: Ben küsmüşüm. Suçumu söylesin.
1: Tüm kainatı insan için yarattı.
3: Mutlu olmamız için yarattıysa mutlu olmamız için gereken iradeyi de bize versin.
0: Misafirimiz Allah mürşitlere ve mürşidelere ihtiyaç olmadan Allah'ın istediği insanlar gibi olmamız için bize başka bir yol göstersin dedi. Mürşideleri, mürşitleri devre dışı bırakarak Allah'ın istediği insanlar olabilir miyiz? İmkansız. İlim ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve ilim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah-u Teala insanoğlu için mutluluğu ve meyanda vaaz ettiği her ne gerekiyorsa emirler ve nehiler şeklinde bizlere reçete olarak bildirmiştir. Ali İmran 112'de Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İnsanlardan bir ip mürşittir, Allah'tan ip sırat-ı müstakim. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayette mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Hiç kimse mürşide tabi olmadan ruhu ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Hiçbir zaman delaletten kurtulamaz. Ama iblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak, mürşidi devre dışı bırakarak bunu delaletten insanların kurtulmasını imkansız hale getirmiş. İnsanların doğru olanın bu emaniye bilgiler olduğunu zannetmeye devam ettiriyor. Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği hükümlerin hepsi haktır, hakikattır. Ama Kur'an'a uymayan iblisin zanları da batıldır. Ama iblis insanlara batılı hakmış gibi gösteriyor. Nitekim Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Yani her birisinin üzerinde zanna davet eden şeytanlar var. Halbuki Allah'ın yolu, Allah ve Resulü sırat-ı müstakime davet ediyor. Yedi safa Allah'a davet, yedi safa sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakime davet de Allah'a davettir çünkü sırat-ı müstakim üzerinden ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu Allah'a davet eden Resuller, bir sırat-ı müstakime davet edenler. Sırat-ı müstakime davet edenler de Allah'a davet edin. Çünkü sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte sırat-ı müstakime davet. Fatiha 6, Nisa 175, Yunus 25, Yusuf 108, Mü'minun 73, Yasin 4, Şura 52. Sırat-ı müstakime davet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem Cabbar hocamız, sonsuz ümmetle hasretle ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok kalpten seviyoruz. Müsaadenizle sorumu arz edebilir miyim inşallah? Allah dostlarından uzaklaşmak zamanla kalbi dünya sevgisine mi çeker? Sizi çok ama çok kalpten seviyoruz. Allah sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah dostlarından uzaklaşmak zamanla kalbi dünya sevgisine mi çeker? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakın birbirinizden ayrılmayın. Cemaatten ayrılan bir kimse şeytana lokma olduğu gibi sürüsünden ayrılan bir koyun da kurtlara lokma olur. Veriyor. Mevlana aklı koyun, nefsi de kurt olarak zikrediyor ve imanda çoban. İşte iman güçlü olmasa daima kurt kuzuyu yer. Kurt kuzuyu yer demek devamlı kişi nefsinin emirlerine tabi olur. Nefs kurt, iman çoban, akılda kuzu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Hazreti İsa, iman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır buyuruyor. Yani kişi tabiyetini gerçekleştirmese, itaat etmese devamlı olarak kurt kuzuyu yer. Evet, akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmasa nefs aklı daima yer. Öyleyse başka bir ilde olsanız, başka bir ülkede olsanız gene sohbetleri dinlemekten, takip etmekten vazgeçmemeniz lazım. Uzak olmak zayıflama yapar. Uzak olduğunuz sürece şeytan sizi devamlı telkin altında bulunduracaktır. Soğutmaya çalışacaktır. Üstelik artık bilgisayarlar dünyanın her tarafında. Harcı alem oldu. Haftanın hemen her günü nerede olursanız olun sohbetleri takip edebilirsiniz. Böyle bir durumda zayıflamamanız için, en güzele ulaşmanız için sohbetlere hep iştirak etmelisiniz. Demek ki Allah dostlarından uzaklaşmak, zikir sohbetinden uzaklaşmak kişiyi dünya meyline götürüyor. Ve devamlı olarak sohbeti dinlememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala dünya sevgisinin adım adım değerini kaybetmesi için Allah'ın adını çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanın dünyaya bakışı nasıl değişir?
3: Zikir yapan insanın dünyaya bakışı gittikçe kötüye gider. Dünya ile ilgisini keser. Dünya var mıdır, yok mudur? Hep ahirete inanır.
4: Ya ben her sığındığımda zaten hani işte sıkıştığımda, daraldığımda, her sığındığımda tabii ki rahat ediyorum. O bana iyi hissettiriyor. Ne olursa olsun işte kollandığımızı, korunduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de bana göre tabii daha çok zikredersek bu iyi gelir yani ruhu. Her türlü iyi gelir.
2: Tabii Allah'ı kesmeyeceksin. La ilahe illallah diyeceksin. Maşallah, yani Allah'ı hep adını anacaksın tabii ki. Ben anıyorum zaman zaman.
1: Allah Allah Allah deyin demek deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece ona sesleniyorum. Sesleniyorum, o beni duymuyor diyorum. Beni duyması için bana bir irade vermesi lazım. İçime bir şey vermesi lazım. Vermiyor.
6: Huzurlu olur mu?
2: Olur tabii, olur. Olur. Ama evde de huzurun olacak. Evde karı verdi, ömrünü yerse dır dır dır dır kaçarsın.
3: Şimdi bugün yaşadıklarımızı, mesela sadece İstanbul'un başına gelen saygısızlıkları söylüyorum. Çöplükleri söylüyorum. Pislikleri söylüyorum. Bunları kim yapıyor? Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapılamaz.
0: Zikir yapan, zikir yapan insan dünya bakışı gittikçe kötüye gider. Dünya ilgisini keser, hep ahirete inanır. Dünyaya karşı ilginin kesilmiş olması, dünyaya dair hiçbir şey yapmamak anlamına mı gelir? Hayır. Allah Teala Necm 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yok. Allah Teala insanları bu dünya için yaratmıştır. Bu dünyada Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışmanın emridir. Peygamber Efendimiz sana hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın buyurmaktadır. Yani her ikisi içinde çalışmamız Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim bugünkü modern iktisadın esaslarını açık ve kesin şekilde 14 asır evvel ortaya koymuştur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hürmet ve hasret ile mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum inşallah. Günümüz teknolojisi dindar bir hayatı zorlaştırıyor mu, kolaylaştırıyor mu? Allah razı olsun.
0: Allah'tan razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüz teknolojisi dindar bir hayatı kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor. Hadis-i şerifte kişinin dini aklı üstünde, aklı olmayan dini yok. Ve Nem 82'de اِذَا وَقَى الْقَوْلُ اَحْلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا دَبَةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُ وَاَيَةً نَا لَا يَكُنُونَ. Onların üzerine Allah'ın kitapta söz vaki bulunca onlardan arzdan nabet çıkarttık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmedikleri söyleyecek. İşte bu Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir ayet ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'in herkese ulaştırılması söz konusu. Ama bir de Deccal ve şeytanın taraftarları, zulmani ilmerle yayın yapanlar, bunlar da televizyonlar. İlimsiz din topaldır. Ama dinsiz ilim de kördür. İşte dinsiz ilim kör, fizik ötesini göremiyor ama ilimsiz din de topal. Eğer bu ilmin geliştirdiği teknolojiyi kullanmazsak, bilimi kullanmazsak o zaman bu yayın yaptığımız, ulaştığımız yerlere ulaşamayız. Kendi bulunduğumuz statlar içinde kalırız. O zaman bilimle dini birbirinden ayırmak gerçekten doğru değil. Biz her zaman Allah'ın hakikatlerini teknolojiyi en üst seviyede kullanmak suretiyle insanların hizmetine verebilmeliyiz, ulaştırabilmeliyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed teyze billahi ve eşşeytan. Rahmanirrahim. Elamte aleyhim gayel maktabi aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep İnsanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış ama dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim.
Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri

Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amelleri kurtaramaz çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gider. Peki ya dilerse, işte sözümüz, bu konuşmamız Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa geçen 14 asır içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysa ki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar onlar cennete girer diyor Allah Teala. Bu müminin suresinin

102. ayet-i kerimesi. 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki, kimin de diyor sevapları günahlarından az olursa, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok, sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki, ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi takva sahibi olmayan bir kişi bu ki Allah Teala takva sahibi olun diyor. Peki Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi vettekuhu ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yerlerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir.
Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtüyor. Bir kişi düşünün, Allah-u Teala tarafından günahları örtülmüş olsun. Günahları yoksa, öyleyse bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler sıfır olduğuna göre, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiğinden fazla, sıfırdan bir tek derece bile kazanmış olsa sıfırdan fazla. Öyleyse gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülüyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar derece kazanırsa kazansın, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse 7 safhanın hiçbirisini yaşayamaz. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi sadece belki Allah korkusuyla Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Aman Allah beni cehennemine atmasın. Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlarmış, ben de deneyeyim, ne kaybederim ki diye düşünüyor kişi. Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu insan kurtuluşu hak etmiştir. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde bu kişi tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devinin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

Kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip, o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar, Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı
kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta, ilk %7 nurda, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği, yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi,
Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi ile nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa, Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daim zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulul elbab makamı yerlerin melekûdu gösterir.
kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması, kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin aşkı daha çok artar. İhlas makamında bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Bu kişinin Allah'a aşkı daha çok yükselir. Ve Tövbe-i Nasuh bu kademede, ihlas makamında gerçekleşir. Allah'a olan aşkın tescil edilmesidir. Allah Teala o kişiye Tövbe-i Nasuh'un arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah-u Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah-u Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daim zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daim zikrin sahibi olmuşlar. Ulleri vap olmuşlar. İrşad makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala orada o sabikunel evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala o sabikun evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabiin de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn, insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de İnsanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ını yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Ayetlerin sırları konusunda Zümer Suresinin 53. ve 54. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 53'te Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallâhe yaghfiruz zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Ve 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyetumil azabe sümme la tunsarun. Allah Teala birinci ayet-i kerimede Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki kul de ki Habibim de ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kul ifadesi de ki ifadesi yalnız ona hitaben kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. De ki, ya ibadiyellezine, ey onlar ki, ibadi benim kullarımdır. Ey benim kullarım.

قل لك يا عبادي الذين عبد كل عباد كل كلمesinin çoğulu kullar عبادي benim kullarım diyor Allah Teala. قل de ki ya ibadi ey benim kullarım ellezine onlar ki esrafu israf etmişlerdir. Haddi aşmışlardır. İsraf haddinden fazla para harcamaya verilen isimdir. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki ey kullarım yiyin için ama israf etmeyin. İsraf haramdır. İsraf bir paranın boşa harcanmasının ifadesidir. Hiç kimseye hiçbir faydası olmayan bir alana sarf edilen para israf edilmiş bir paradır. Allah Teala israf haramdır diyor. Kul de ki ya ibadi ey kullarım ellezine onlar ki o kullarım ki esrefu israf ederler. Ala üzerine enfüse enfüsi him. Nefisleri onların nefisleri üzerine israf ederler, haddi aşarlar. Ey benim kullarım ki israf ederler nefisleri üzerine. Yani nefsani davranışlarla israf eden kullarım. İsraf etmek, haddin ötesine geçmek. Allah'ın tayin ettiğinden çok daha ötesini negatif istikamette gerçekleştirmek. Nedir bir insanın haddi aşması nefsani olarak? Allah'a ulaşmayı dilememek konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişinin hayatı boyunca devamlı negatif istikamette bir artışı olacaktır. İnsanlara kötü davranacaktır. Eşine, çocuklarına, ailesine kötü davranacaktır. Ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Yani her şeyden evvel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Dilemeyecek ve kötü davranışların sahibi olacaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi kim olursa olsun, eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah
dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunib ve ona Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse bir tek dilek insanı haddi aşmaktan kesin olarak kurtarıyor. Buradaki haddi aşmak negatif istikamette haddi aşmak. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü takva sahibi olamaz ve şirkte kalır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. Rum 31 ve 32'de Allah Teala'nın söylediği Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece takva sahibi olarak olduğun için müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan kişi var, Allah'ın cennetine girecek. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyip gizli şirkte kalanlar var. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul olanlar. Allah Teala açık bir şekilde bunu ifade ediyor. O bir tek fırkanın kafirleri oluşturduğunu, onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Müminleri oluşturan kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte her iki ayette de bir tek fırka var. O tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Geri kalanlar kafirleri oluşturuyor. Rum suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimesinde de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonuç Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler onlar da kâfirler ve şeytanın boyunduruğu altındalar. Şimdi işte haddi aşmış olup da Allah'ın rahmetinden ümidini kesen insanlara sesleniyor Allah Teala. Habibim diyor, de ki ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefsleri üzerine, nefsleri sebebiyle, nefslerine uyup, israf eden, haddi aşan kullarım. O kullarım ki haddi aşmışlardır. Nefslerinin negatif davranışları sebebiyle. La taknetu. Ümidinizi kesmeyin.
Min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Biliyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. İşte bir insan ne kadar haddi aşmış olursa olsun, ne kadar yanlışlıklar yaparsa yapsın, böyle bir insan eğer Allah'a milaki olmayı dilerse, ellerini açıp Allah-u Teala'ya derse ki, ''Ya Rabbi, ben senin bu kadar günahlar işlemiş kulun, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur bu bugüne kadar yaptığım bütün bu büyük yanlışlardan hepsinden çok pişmanlık duyuyorum. Allah'ım pişmanlık duyup duymadığımı sen benden daha iyi bilirsin. Çok pişmanım. Ne olur Yüce Allah'ım beni bağışla. Diyorsun ki sana ulaşmayı dileyenler kim olursa olsun takva sahibi olur. İşte ben de yüreğimden sana ulaşmayı diliyorum. Ve sen diyorsun ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ben de o cennete girmek istiyorum ya Rabbi. Ne olur günahlarımı bağışla. Beni de rahmetine gark et. Allah Teala burada bir ümit veriyor. Büyük günahlar işlemiş olan insanlara bir ümit veriyor. Bir insan büyük günahlar işlemiş olsun, o günahları bir tarafta dağ gibi yığılmış olsun, öbür tarafta da bu kişi Allah'a milaki olmayı gerçekten kalbinden dilesin. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın yapacağı ilk şey onun günahlarını örtmektir. Allah Teala onun günahlarını örter. Ve daha ötesi günahlarını sevaba çevirir. Bir kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Eğer bu kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah Teala ona mürşidini göstermişse, mürşidine ulaşması halinde, tabiiyeti halindeyse, o günahları Allah Teala sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidin önünde tövbe eden, tövbe ettiği için de nefsini tezkiye etmek imkanına kavuşan bir kişinin nefs tezkiyesine başladığı noktada onun günahlarının Allah Teala tarafından sevaba çevrildiğini söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş.

Onların göğsünü yararız diyor ve göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açarız diyor. İşte bunun için söz konusu olan şey sadece Allah'a göre bir tek dilektir. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi, bu dileğin sahibi olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda onun günahları örtülür. Mürşidine tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir.

Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, kalbinin içine Allah imanı yazar. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ne zaman? Bu kişi mürşidine tabi olduğu an devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir yerleşir. Kalbine yazılan iman kelimesi önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü bu kelime, o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zamandan itibaren Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat. Salavat nurlarının getirdiği rahmet ve fazıldan fazıllar nefsin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ama başlangıçta kalbe iman kelimesi yazılmadan evvel kalbe giren sadece %2 oranında rahmettir. Allah-u Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Allah-u Teala'nın açtığı bu nur yolu o kişi için bir başlangıç noktası teşkil ediyor. Daha kişi mürşidine ulaşmamıştır. Kalbine iman yazılmamıştır. Bu noktaya kadar o kişinin kalbine rahmet nuru sadece %2 olarak girer. Bu bir açılıştır. Mağfiret oluşmamıştır günahların. Sevaba çevrilmesi olayı ne zaman gerçekleşir? Ne zaman bir insan hak yola girmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, dilediği anda hak yoludur. Ve Allah'tan mürşidini istemiştir. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Ama bunun için o kişinin kalbine bu %2 oranında rahmetin girmesi lazımdır. Onun için Hadis Suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişinin kalbine Allah'ın nurunun yani %2 rahmet nurunun girmesiyle ancak o kişinin kalbinde huşu oluşacağını ifade ediyor. Ve sadece kalplerinde bu huşu oluşabilen insanlar hacet namazını kıldıkları zaman Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterir. Allah Teala bunun ancak huşu ile mümkün olduğunu söylüyor. O kişinin kalbinde haktan gelen nurla, nurlarla demiyor, rahmet ve fazl nurla demiyor, nurla sadece %2 rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte bu kalpteki ilk huşuyu oluşturan şey bu %2 rahmet nurudur. Kişinin kalbine ulaşır. Ve bu noktadan itibaren kişi ancak o zaman Allah'tan

mürşidini sormak yetkisinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki vestainu bis sabrı ve salate innehu lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar diyor Allah o huşu sahipleri için zor değildir. Bu %2 nur kalbe girdikten sonra Allah'tan kişi mürşidine sorabilir. Ondan sonraki safhayı anlatıyor Allah Teala ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından emindirler. Ona kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ennehum muhakkak ki onlar milaki olacaklardır, ilka edeceklerdir ruhlarını ila rabbihim, Rablerine. İşte o insanlar, onlar bu hedefe ulaşacak olanlardır.

Ne yapacak o zaman kişi? Bunu gerçekleştirdiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çökecek, tövbe edecek ve tövbe ettiği anda ruhu vücudundan ayrılacak. İşte aynı anda onun günahlarını Allah Teala sevaba çevireceğini söylüyor Furkan 70'te. Kim mürşidin önünde tövbe eder de imanı artmış bir mümin olursa o tövbenin neticesinde ve nefs tezkiyesine başlarsa ancak nefs tezkiyesi bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmasıyla başlayan bir olaydır. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiyet olması için de mürşidin mutlaka Allah'tan sorulması ve ona ulaşılması gerekir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, kalbine %2 rahmeti Allah gönderecek mürşidine tabi olmadan evvel. Kişinin niyeti halisse, işte bu halis niyet üzerine Allah Teala onun kalbine o kişi zikir yaptığı zaman %2 rahmet nurunu gönderir. Bu o kişinin mürşide ulaşmak için hazır olduğunu gösterir. O kişi hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve tabi olduğu zaman ne olacağı ise Furkan 70'te ifade edilmektedir. O kişinin nefs tezkiyesine başlayacağı ifade ediliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve nefs tezkiyesine başlamış. Allah Teala diyor ki Allah o zaman o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte burada innallâhe muhakkak ki Allah yani Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde innallâhe muhakkak ki Allah yâfiruz-zunûbe cemî'a bütün günahları sevaba çevirir diyor. Hepsini. Günahların hepsini mağfiret eder. Yani sevaba çevirir. İnnehu muhakkak ki o hüve muhakkak ki o ki innehu muhakkak ki muhakkak o ki hüve işte o ki işte o el gafur mağfiret eden günahları sevaba çeviren er rahim ve rahmet nurunu gönderendir. Ve bir sonraki ayet-i kerime, 54. ayet-i kerime ve enivü ila rabbikum. Rabbinize münib olun. Yani Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Münibine ileyhi kelimesindeki münibine kelimesiyle buradaki Zümer suresinin 54. ayet kelimesindeki enivi kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi, enivi kelimesi hepsi aynı kökten geliyor.

Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ulaşmayı dilemek. Enibü ila Rabbiküm. Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin. Min kabli, den evvel, en yettiye kümül azabı, size azap yettiye küm, size gelmek azabı, azap size gelmeden, min kabli'den evvel azap size, azabın size gelmesi, azabın size gelmesinden evvel, azap size gelmeden evvel Allah'a münip olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sümme la tunsurun. Yoksa sonra kurtulamazsınız, sana diyor Allah Teala. Nasara kökünden geliyor tunsurun kelimesi. Kurtulmak. Yardım olunmak. Sümme la tunsurun, yardım olunmazsınız. Nasır, yardımcı demek. Sahabeye göç ettikleri zaman, Mekke'den Medine'ye göç ettikleri zaman yardım edenlere ensar deniyor. Yardımcılar demek. Ensar, nasara kelimesi aynı kökten geliyor. Buradaki tünsorun kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani üç. Nun harfi, S harfi, Ra harfi. Nasara. Öyleyse ne görüyoruz? Bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah-u Teala'dan soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterirse, kişinin o zaman o mürşide ulaşıp tabi olması gerekir. Bu tabiyet gerçekleştiği takdirde kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamın dergahına girecektir. O kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştıracaktır. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır. Tabiyet sırasında ve gene bu tabiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Öyleyse hepsi o noktada. Tabiyet, nefs tezkiyesinin başlaması, tabiyet, kişinin kalbine iman yazılması, tabiyet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelip yerleşmesi, tabiyet, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Bir taşla kaç tane kuş birden vuruluyor? Allah Teala neden tabiyete bu kadar önem veriyor? Çünkü bütün insanlar Allah'ın kendilerine verdiği bir emanetin mirasçısıdırlar, sahibidirler. Bu emanet ruhtur. Ve ruh Allah'ın ruhudur. Allah Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, ve nefaha fihi ruhihi. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Min ruhihi, benim ruhumdan
Nefaha diyor. Ha ona, onun içine nefaha. Nefyettim, üfürdüm diyor ruhumdan. İşte o Allah'ın üfürdüğü ruh bütün insanlar için bir emanettir ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Bütün insanlardan Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Bu Zümer Suresinin 53 ve 54. ayetleri de o noktadaki bir hüviyeti sergiliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Ve Allah'tan mürşidini istemiş. Allah Teala ona mürşidini göstermiş, kişi de ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiş. Gerçekleştiği an o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları sevaba çevrilen bir kişinin ise gideceği yer mutlak olarak cennettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu bu olay gerçekleştiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Eğer bundan sonra kişi 7-8 aylık bir ömrün sahibi ise, böyle bir ömrün sahibi ise, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözümüze dikkat buyurun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyoruz. Allah onun ruhunu bizatihi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün bunların ötesinde bu olayın gerçekleşmesi sırasında o kişinin nefsinin kalbinde %100 karanlıklar hakimken baştan aşağı sadece afetlerden oluşan bir nefs kalbi varken bu noktada o nefsin kalbinin %51'i nurlarla kaplanmış olacaktır. Yarıdan fazlası. Bu da o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Kişi mürşidine tabi olup da Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman bu kişi üçüncü gök katının üçüncü defa mutluluğu yaşayacaktır. Onun bu muhtevasında 7 tane gök katını aşması, ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve bu ulaşma ise o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetini 14. basamakta sağlayan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a hayattayken Allah'ın ulaştırdığı kişi, kendi ulaştırmamıştır kişi, Allah'a ulaştırmıştır. Ama ona rağmen kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu dileğin sahibi olmak Allah için yeterlidir. Kuluna üçüncü kat cenneti nasip kılar. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için de dünya mutluluğunun yarısı o kişiye Allah-u Teala tarafından hediye olarak verilmiştir. Bu kişi bir ömür boyu bu hüviyetini muhafaza etse, yani yaklaşık 37 bin zikir, diyelim ki 3 saatte bu işi gerçekleştiriyor, 3 saat zikrini bir ömür boyu devam ettirse, hep dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve gideceği yerde kıyametten sonra mutlaka 3. kat cennet olur. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bedavadan sağlıyor.
sadece bir dilekle. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse bunları Allah Teala burada söylediği gibi bir bir gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay. Senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir.
2: Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
1: Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
3: Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
1: Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ''Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. ''Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar.'' dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, ''Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım.'' dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durup bekleyin, gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler dedi. Ve Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa amenü olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki Gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziynetiyle, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz, dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca, vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir.

...lerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar.
Ve andolsun ki biz

Nuh aleyhisselamı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh aleyhisselamın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsidler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler.
Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak, dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halk etti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman İblis'in korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle Risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah Teala risalet görevi verir. Risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki o nefse ve onu sevva edene. Üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan devamlı olarak nefsimizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmasını sağlamaya çalışır. O kişinin ömrü boyunca şeytan ona hep Allah'ın emirlerine itaat etmemesini, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini telkin etmeye çalışır. En büyük düşmanımız şeytandır, iblistir. Sevgili kardeşlerim, İblisin bu telkinlerine karşılık
Nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيُنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşat makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşat makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki
gışaveti alır. Gözlerinin önündeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastalarının mührünü açar. Kalplerindeki ikindeti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Mü'minin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor Allah olarak, onun kalbine ulaşırım diyor. Yehdi, ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

kalbehu onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur, Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesileti diyor. Ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteyin isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiratun illa alil haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi, nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip taviyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir. Bir, o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amel-i salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor tabiiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine İman yazılır. İşte Allah Teala onlar ki diyor mümin olmuşlardır. İmanı artan mümin olmuşlardır. Ve amel-i salihat yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar bire 10 verirken bir derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah Teala Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emmaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emmarededir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir. Burası nefsi tezkiyedir. Söyledik Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefsin kalbindeki nurlar %6-7 ve nihayet %7'ye kadar zaten nefsi emarede oluşmuştu. %8-9-10 %14'e kadar da nefsi levvamede oluşur. Kişi bütün hataların nefsinin afetlerinden kaynaklandığını öğrenmiştir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levvamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Su arınma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada 4. gök katındadır. Sadece 3 kat kalmıştır ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına 3 kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 3. kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazla artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır.
Bir %7 daha nur birikimi kişi Mardiye noktasına daha ulaşır. Radiye'de o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da Mardiye'de Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı. Vuslat. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah Teala'nın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru, Allah'a kadar bir yolculuğu, manevi yolculuğu diğer ruhlarla beraber Sitret-ül Münteha'ya kadar olan yolculuğu gerçekleştirir. Ondan sonra tek başına Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh dediğimiz şey, bizim ruhumuzdan ettiğimiz şey aslında bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ve nefaha fihin ruhi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına, ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir
Allah Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazıl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyor duanın Allah-u Teala? Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde fe elhamaha evvela ve nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs, dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu üçüncü felah kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah-u Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş. Henüz Allah'tan ilham alma safhasında. Ama nefsini tezkiye ederse felaha erer. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinin yarısından fazlası da Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi hayatının en az yarısını devamlı hayatı boyunca mutlulukla geçirir. Ne diyor Allah Teala? Nefsini tezkiye eden felaha erer. Peki Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Yani bir evvelki ayet-i kerimede söylediğimiz nefsini tezkiye eden felaha erer ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunlar hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarını, fizik vücutlarından sonra nefslerini, nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Bu ise irade teslimini de mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin

%51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi üçüncü basamak, ikincisi 14. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan bu dünyadaki mutluluk da söz konusu. Nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Burada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki nefs tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, şeytan yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah-u Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fid dini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Hemen yekfür bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nuru ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kâfirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kâfirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü. Bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Ve bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin, taraflardan birinde siz varsınız. Ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var, sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek, bu insan. İkincinin görevi Allah, o da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini, bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki, her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki, nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor.
fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'laşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın kadından iniyor, göğsünüze iniyor, göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usullerini gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. Onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmete fazl adlı iki nuru getirir. On birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. On ikinci basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan belki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak.
Devrin imamının ruhu da başın üzerinde gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve faz nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Faz ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle faz birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onu tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran İkinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp Devrin İmamı'nın dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için
var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'alaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'alaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmezsiz de, tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a münaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyir-i sülük adlı yolculuğa çıkar.
Sadece onların kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın kadından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın kadından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmü talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak
Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah-u Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah-u Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca, o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sülh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak, ardından da 22. basamak ruhunuz Allah katında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey zikrin 33 bin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle

mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepiniz Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah-u Teala'ya zina'yı nam-te aleyhim. Allah-u Teala'ya zina'yı nam-te aleyhim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem din adamları. Bu konuşma sizin için yapılıyor. Sizler için çalışmalarımız, sizler için Allah'ın emirleri ve şu anda sizlerin içinde bulunduğunuz durum gerçekten vahim bir durum olduğu için bunu herkesin anlayacağı bir dille anlatmak zarureti olduğu için Allah-u Teala'dan bu konuda emir aldığımız için bu konuşmayı yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili din adamları, muhterem din adamları, şu anda bulunduğunuz mevkilerde insanları cehennemden kurtarabilecek olan bir din uğraşısı içinde esefle bildirmek mecburiyetindeyiz ki değilsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit imamdan bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Şimdi anlattıklarımızdan sonra size bu suali bir defa daha soracağız. Allah'a çağıran imamlardan mısınız? Yoksa ateşe çağıran imamlardan mısınız? Allah'ın huzurunda hepinizin sorumluluğu var. Kitlelerin kendilerini kurtarabilmeleri sizlerin devamlı sizlerle temas halinde oldukları için sizlerin açıklamalarıyla birinci derecede alakalıdır. Muhterem din adamları, açıklamalarınız yetersiz kelimesiyle ifade edilirse bu ifade yetersiz olur. Açıklamalarınız, çağrınız cennete değil, cehenneme. Elbette bunun bilincinde değilsiniz. Onu idrak ediyoruz. Neden sizlere bunları söylerken bu istikamette bilerek yanlış yaptığınızı ifade etmiyoruz? Çünkü bilerek yanlış yapmıyorsunuz. Siz size öğretilen ilmi vermekle vazifeli kılındınız. Ve öğrendiğiniz ilim, problemimiz orada. Öğrendiğiniz ilim kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sizler de buna dahilsiniz. O zaman sizlere suallerimiz var. Muhterem din adamları, Allah'a mülaki olmayı dilediniz mi? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Bu sual hepinize şu anda kainattaki en önemli sual olarak soruluyor. Önünüze getirilen bu sual sizin Allah katındaki değerinizin kıstasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi
Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi muhterem din adamları? Yoksa hepiniz kendi cephenizden cevap vereceksiniz tabii, kendi iç dünyanızda. Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın olmadığını mı zannediyorsunuz? Öyleyse bu suali önce kendinize sorun. Bizim hakkımızda ve sizlere bir şeyler sorulduğunda din konusunda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiçbirinizin bahsetmediği bilgileri bize ulaşıyor. Hayır, hiçbirinizin değil. Özür dilerim. Aranızda pek az kişi hakikatleri anlamış durumda. Onlar bu konuşmamızın dışındadır. Ama şu anda din adamlarımızın gerek ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olsun, gerek İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, gerek Diyanet Teşkilatı'nın kadroları olsun, sevgili kardeşlerim, durumunuz içimize ürperti verecek kadar hazindir. Sizler insanlara din öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlarsınız. Ama onlara öğrettiğiniz din öğretimi onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onları cennete ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi konumuza girelim. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Çoğunuz ne demek istediğimi bile anlamadınız. Ondan eminiz. Size bir hadisten bahsetmek istiyoruz. Cibril hadisi. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın özelliği nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve lika-ihi diyor. Ona Allah'a mülaki olmak.

0: Allah'a münakir olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
1: Amentü şerhine beraberce bakalım. Allah'a inanmak, 1. Kitaplarına inanmak, 2. Resullerine inanmak, 3. Meleklerine inanmak, 4. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Ve yedincisi de Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri arasında ve likaihi, ona mülaki olmak ve ona Allah'a mülaki olmak, yani ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak da var olmasına rağmen, Maturidi'den başlayan bir muhteva içerisinde müfessirler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri hep Allah'a mülaki olmayı devre dışı bırakmışlar, almamışlar açıklamalarına, yaptıkları tefsirlere almamışlar. Ve hidayet böylece gizlenmiş. Öyleyse eğer meselemize İslam'ın şartları açısından bakıyorsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, altıncısı zikir yapmak, yedincisi de Allah'a ulaşmak. Ulaşmayı dilemek de kullanılabilir burada. Ulaşmak da kullanılabilir. Allah'a hidayet olmak da kullanılabilir. Neticede İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin durumunu sizlere anlatacağız. Ve sizler şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet eş anlamlıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını, yani hidayet erdireceğini garanti altına almıştır. Öyleyse eğer amentü açısından meseleye bakıyorsak, Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın resullerine, meleklere, 4 oldu. Ba'su ba'del mevte, 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna, 6. Ve Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına iman, 7 tane faktör çıkıyor ortaya. İster inanç açısından meseleye bakın, amentü açısından meseleye bakın, İsterseniz İslam'ın şartları açısından bakın, ikisi de hadislere dayalı birer ifadedir ve ikisi de eksiktir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun rahmetli oluşundan en az 200 yıl sonra rivayetler üzerine kurulu bir sistem, hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an için diyor ki, Kur'an Furkan'dır diyor. Bütün hakikatleri Kur'an'a vurarak değerlendirmemiz söz konusu. Kur'an ne söylüyorsa gerçek odur. Eğer bir hadis Kur'an'daki temel faktörlere uymuyorsa o hadis ister senetli olsun, ister senetsiz olsun, onun kuvveti hakkında kim hangi fikre sahip olursa olsun, eğer Kur'an'a ters düşüyorsa o hadis sahtedir. Senetli olması, senetsiz olması, insanların, müfessirlerin ona değer vermesi veya vermemesi bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Önemli olan o hadisler Kur'an'a uygun mu? Bugün kaç yüz bin tane Kur'an piyasada, bütün dünyada satılmaktadır. Sayı devamlı olarak artıyor. Hiçbir Kur'an'ın da kaligrafi itibariyle, yazı itibariyle birbirinden hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tek Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci bir Kur'an-ı Kerim mevcut değildir. Öyleyse bu yüz binlerce nüsha bir şeyin doğruluğunu ifade ediyor. Kur'an bir doğrular dizisidir ve Allah'ın kelamıdır. Öyleyse şimdi konumuza giriyoruz. Size bir sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a minip oldunuz mu? Veya başka bir ifade kullanalım. Ameni oldunuz mu? İman edenlerin adı Aminu'dur. Ama Aminu olmak iki safa gösterir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Aminu olanlar, Allah'a inananlar. Sonra da ikinci grup Aminu olanlar, takva sahibi olan Aminu olanlar. Onlar Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler. Muhterem din adamları, eğer bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme kavramı, münip olmak, münip kelimesiyle, enibu kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade edilen bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı sizce bilinmiyorsa, zaten asıl muhatabımız sizsiniz. Bilinmiyorsa treni kaçırmakla kalmadınız. Başka insanların da mahvına sebep oldunuz demektir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemedinizse, böyle bir kavramdan haberdar olsanız da, olmasanız da, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, durumunuzu açıklamak istiyorum muhterem din adamları. Biliyorum ki, biliyoruz ki sözlerimiz sizi biraz üzecektir. Ama buna mecbur olduğumuzu lütfen yerlerine oturtun. Bize başka bir alternatif bırakmadınız. Sizlere bunca ihtar gönderdik. Bir kısmınız ihtarları okudunuz, doğruluğundan kesin şekilde emin oldunuz. Ama bize hiç ulaşmadınız. Gizli gizli köşenizde doğruları kabul ettiniz. Neden? Neden korkuyorsunuz? Muhterem din adamları. Neden korkuyorsunuz? Neden Allah'ın yanında değilsiniz de şeytanın yanındasınız? İşinizden olursunuz diye mi korkuyorsunuz? Kolay mı bu sebebe dayalı olarak sizleri işinizden atmaları zannediyorsunuz? Evvela muhtevaya beraber bakmak istiyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, muhterem din adamları, o zaman bir, siz takva sahibi değilsiniz. İki, şirktesiniz. Biz ayetleri söyleyelim, siz de aranızda tartışın. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki, Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek demek. Şimdi neden öyle olduğunu da anlatacağız. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsan takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve namaz kıl. Biliyoruz ki hepiniz namaz kılıyorsunuz. Problemimiz yok. Ve müşriklerden olma. Şimdi müşriklere gidiyoruz. Kim bu müşrikler? Müşrikleri bize hep sizler puta tapanlar olarak anlattınız. Bu gerçek şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim ümmetimin açık şirke düşmesi mümkün değildir. Putlara tapmazlar. Ama gizli şirkten korkuyorum. Bizim sevgili Yaşar Nur Öztürk gizli şirki mürşide tabi olmak olarak değerlendiriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı mürşide tabi olmaya şirk diyor adam. Bu sözlerimiz aynı zamanda sana sevgili Yaşar Nur Öztürk kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peki aralarından sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet diyor, bir tanesi. Adı Fırka-i Naciye. Özellikleri sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Sevgili kardeşlerim, 72 tane fırka tespit edilmiş durumda bugün yapılan araştırmalar. 72 ayrı inanç çeşidi bulmuş durumdalar. Ve bunların içinde bir grup 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibisiniz. Evvela şu Allah'a ulaşma dileğinin ve hidayetin neyi ifade ettiğine gelin beraberce bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece diyor. Şura 13. Yünip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. İşte o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ama o dalalete bıraktıklarından kim Allah'a yönelirse, münip olursa onları kendisine ulaştırır. İşte iki ifade. Peki şimdi gelin sizinle hidayet nedir diye bu konunun sonucuna ulaşalım. Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hudallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak, huve işte o el huda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Yoksa biliyorsunuz ki ölümden sonra hepinizin ruhu zaten Allah'a ulaşacak. Ama hidayet bunu şu dünya hayatını yaparken gerçekleştirmenizdir. Öyleyse hidayet kavramı üzerinde evvela Kur'an ne diyor? Onu yerlerine oturtalım. Siz ne diyorsunuz hidayete? Doğru yol diyorsunuz. Doğru yolun ne olduğunu size sorduğumuz zaman verdiğiniz cevap hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartını söylüyorsunuz bize. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani altıncısı zikir? Zikir farz değil mi? Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir farz mıymış? Çok zikir farz mı günün yarısından daha fazla zikir? Ahzab suresinin 41. ayeti girmesi. Ya eyyühellezine aminuzkurullaha zikren kesira. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Daimi zikir farz mı? Nisa 103'te Allah Teala onun da farz olduğunu söylüyor. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına bir 6. şartı daha mutlaka eklemek mecburiyetindeyiz. Bu zikirdir. Yeter mi? Yetmez. Buna Allah'a ulaşmayı da likaihi de, Allah'a mülaki olmayı da eklemek mecburiyetindeyiz. O zaman 7 şart eder. Neden? Allah'a ulaşmayı eklemeliyiz. İşte şimdi onun için söylüyoruz bunu. İslam'ın şartı kaçtır dediğimiz zaman siz bize cevap veriyorsunuz. 5 tane şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunları sağlık veriyorsunuz herkese. Herkes de bunları sizden öğreniyor. Zaten yapmaları şart, farz üzerlerine. Bunları yapıyorlar. Ve o insanlar sizin onlara verdiğiniz ilimle kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulabilirler mi? Bu daha birinci ayette söylediğimiz şey, onların hem takva sahibi olmadıkları hem de şirkte oldukları. Şimdi birer birer konuları söyledikçe bunun imkansız olduğunu göreceksiniz. Eğer siz hidayeti doğru yol olarak değerlendiriyorsanız, doğru yolun ne olduğunu sorduğumuzda da bize sadece İslam'ın 5 tane şartını verebiliyorsanız, hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Çünkü bu sizin anlattığınız statü içerisinde hidayet kavramı tamamen yok olmuş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın şartı 5 değildir. En azından 7'dir. Ve söylediğimiz gibi farz olduğu da kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Ne demek yani diyeceksiniz şimdi? Allah'a ulaşmayı dilemek midir? Dilektir. Allah'a ulaşmaksa kişinin 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Evet. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracak. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. Hidayetin başlangıcıdır. Mürşide ulaşmak ikinci hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayettir. Birinci, ikinci ve üçüncü kat cenneti ifade ederler. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala garanti ediyor sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağını. Burada nefs tezkiyesini gerçekleştireceğiniz için dünya saadetinin %50'sine sahipsiniz. %51'ine. Cennet saadetinin de üçüncüsüne. Allah'a ulaştığınız anda öldüğünüz üçüncü kat cennet sizindir. Nefs tezkiyesini zaten gerçekleştirmişsiniz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuzun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağına kesin olarak inanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ayetler böyle söylüyor. Öyleyse hadisler Kur'an'a uymadıkları sürece gerçek anlamda bir değer ifade etmezler Allah'ın katında. Allah'ın ifadesi böyle. Şimdi konumuzun sadece iki tane faktörünü söyledik. Sizler Allah'a ulaşmayı dileme kavramı diye bir kavramdan haberdar değilsiniz çoğunuz. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okumak zahmetine bile katlanmadınız. Ve de okumadan hakkımızda hüküm verebildiniz. Ve de size bunları gelip soran kamuoyuna dediniz ki hayır onun söyledikleri yanlıştır. O bir yalancıdır, bir sahtekardır. Kimliğimiz hakkında bunları söylemek sizi Allah katında sorumlu kılmıyor mu zannediyorsunuz? Zannın bir kısmı size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz şu anda böyle bir durumdasınız. Hiçbir kayda dayanmadan, gerçeğe dayanmadan, delile dayanmadan hakkımızda hüküm veriyorsunuz. İnsanları bizi kötülüyorsunuz. Oraya astık. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın son açıklamasını, basın açıklamasını oraya astık. Ve size lazım gelen cevabı ve dersi orada verdik. Ama bu yetmez. Sizi anlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Ne kadar büyük yanlışlıklar içinde olduğunuzu. Sadece iki tane olaydan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Madde bir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Şimdi ona geliyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını yani ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, yetmez. Kendiniz kurtulamayacaksınız, gideceğiniz yer cehennem. Ayrıca bu sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu da kesinlikle ispat ediyor. Halka hala siz bunları söylemekte devam ederseniz, hayır o bilmiyor, onun söyledikleri yanlıştır, onu dinlemeyin. O zaman siz ateşe çağıran imamlar olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kendinize acımıyor musunuz? Sizi uyarmak için neler yapmadık? İşte bu da bir uyarı. Bu uyarıyla size diyoruz ki, bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Takva sahibi değilsiniz ve şirktesiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi bu söylediğimiz iki ayet gereğince, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Bu bir utanç değil mi sevgili kardeşlerim? Sizler din adamısınız. Dini öğretmekle vazifelisiniz. Ama Allah Teala sizlerden bahsediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gene Allah Teala sizlerden bahsediyor. Ve diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Öyle bir ilim ki o ilim o kişiyi dalalette bırakıyor. Neden? İşte bu ayetteki, söylediğimiz ayetteki durum sebebiyle. Allah Teala açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Sizler ki Allah'ın ayetlerini insanlara öğretmekle mükellef olanlarsınız. Arapça öğrenmişsiniz. Çok güzel Kur'an okuyorsunuz. Ama Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ve de bütün bunların hepsinden hazine, gideceğiniz yer cehennemdir. Üstelik de omuzlarınıza vebal alarak cehenneme gideceksiniz. Çünkü siz başka insanları da şu anda sadece yoldan çıkarmakla meşgul olanlar durumundasınız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz o yaşadığımız devrede devremizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Saadatlar her konuda ileri gelenler, şu anda din konumuz. Dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle. İşte saadatlar, din öğreticileri, onlar şu anda sizlersiniz. Ve onların cehenneme gitmesine sizler sebebiyet veriyorsunuz. Bu bir vebaldir. Üstelik de eğer sözlerimizi anlamışsanız ve bile bile gizliyorsanız insanlardan, o zaman vebaliniz daha da artacaktır. Çünkü Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi sizden bahsediyor. Diyor ki Allah Teala orada, onlar ki diyor, biz indirdiğimiz kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla, beyinelerle insanlara açık açık hidayeti anlatmamıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu durumda olmaktan utanç duymuyor musunuz? Bu söylediklerimi dikkate almazsanız, bunları lazım gelen yerlere oturtmazsanız, o zaman siz omuzlarınıza şu kainattaki en büyük vebali alanlarsınız. Çünkü bile bile hakikatleri gizlemiş oluyorsunuz. Allah'ın hidayetini gizlemiş oluyorsunuz. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına hidayettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah hidayete erdireceğine, ruhlarını kendisine ulaştıracağına garanti vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kendisine mutlaka ulaştıracak. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Sadece 4 kavramdan bahsettik daha. Söylediğimiz standartlardasınız. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. 1. Şirktesiniz. 2. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. 3. Gideceğiniz yer cehennem. 4. Sevgili din adamları, Hala korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Görevinizi yapmadığınızın farkında değil misiniz? Bilmiyorum size nasıl ulaşabileceğim. Biz hala anlamadınız mı? Bu emirleri Allah'tan aldığımızı hala anlamadınız mı? Sizin bilmediğiniz bir ilmi size öğretmiyor muyuz? Var mı bu dünya üzerinde bir başkası bunları söyleyebilsin? Allah'laşmayı dilemediğiniz sürece bu korkunç olayla karşı karşıyasınız. Allah'laşmayı dilemiyorsunuz. Bu dört vasfa bir beşinci vasıf ekleniyor. Siz dalalettesiniz. Demin başka bir maksatla ayet-i kerime geçmişti. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakması sadece bırakmak anlamına geliyor. Yani kişiler Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalırlar. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan herkes dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkes dalalette midir? Elbette herkes dalalettedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demiyor mu? Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi? Demiyor mu? O bir peygamber. Öyleyse siz dalaletten kurtuldunuz mu zannediyorsunuz? Öyleyse 5 oldu. Dalalettesiniz. Sizin ayrı bir özelliğiniz daha var. Omuzlarınızda vebal de yüklü. Yani sadece kendi günahlarınızdan yargılanmayacaksınız. Başkalarını da cehenneme gönderdiğiniz için din adamı olarak onlara yanlışları söylediğiniz için doğruları bilerek engellediğiniz için omuzlarınızı vebal olarak gideceksiniz. Bütün o lanet edenler sizin için de şu anda lanet ediyorlar. Haberdar mısınız bundan? Bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Dalalette olmanız da yetmez. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. 7 oldu. Hem hidayette değilsiniz hem de hüsrandasınız. Hüsranda olanlar kimlerdir? Allah Teala hüsranda olanların vasıflarını veriyor. Zümer suresi 65. ayet-i kerime. Hüsranda olanların diyor Allah Teala amelleri heba olur. Hüsranda olanların amelleri boşa gider. Düşünebiliyor musunuz? Hani ameller diyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki amelleri kimseyi kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi var. Amelleri kimseyi kurtaramaz diye. Siz bu ayetin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinin boşuna mı olduğunu söylüyorsunuz? Zannediyorsunuz. Neden ameller kimseyi kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtaramaz. Yoksa dilerse dilediği anda zaten cennet saadeti onundur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin tağutun dostu olduğunu söylüyor. üçüncü faktör ve tağutun kulu olduğunu söylüyor. 11. faktör. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahmet tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin dostudur, velisidir. Onları, yani onların kalplerini nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Zulmetten nura çıkarmak, nefslerinin kalbinde nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarmak. Hiç kimse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu ise Allah'ın garantisi altındaki bir olaydır. Öyleyse bize dost olan Allah Teala ruhumuzu kendisine o ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayet-i kerimenin devamına giriyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve nurdan, kalpleri nurdan zulmete götürülür tağut tarafından diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki tür insan var. Kalpleri zulmetten nura ulaştırılan, bunlar amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Dikkat edin, müminler diyoruz. Allah'a ulaşmayı, çünkü müminler diyor Allah Teala, Allah'ın cennetine girer. Ama ayetlere baktığımız zaman insanlar Allah'a inanıyorlar ama mümin değiller, cehenneme gidiyorlar. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayetleri. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü kafirler bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Kapıları açan cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size ikazda bulunmadılar mı? İhtarda bulunmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinize dair. Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ne diyorlar, ne diyorlar? Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın varlığına inanmışlar insanlar. Allah var ama hiçbir şey indirmemiş diyorlar. Ve ayet-i kerimenin başında kafirler diyor Allah Teala cehennemin kapısında toplananlar için. Kafirler Allah'ın varlığına inanıyorlar ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğini söylüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki, yetmez, biz sizi, yani Allah'ın resullerini dalalette görüyoruz dedik diyor. Sonra da şöyle bitiriyor sözünü. O kafirler, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, hiç burada cehennemde olur muyduk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizin karşınızda olan, düşmanınız olan birisi değiliz. Sevgili din adamları, biz sizin dostunuzuz. Biz sizi de sizinle beraber yanlış eğitim verdiğiniz bütün insanları da kurtarmakla vazifeliyiz. Hala anlamadınız mı kim olduğumuzu? Bu söylediklerimiz hiçbir şey ifade etmiyor mu sizlere? Öyleyse hizayına baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki kafirler tağutun kulu, müminler affedersiniz tağutun dostu, müminler Allah'laşmayı dileyenler, amiri olanlardan inananlar değil, inananlardan Allah'laşmayı dileyenler. Demin söylediğimiz Mülk Suresi'ni onun için söyledik. İnanıyorlar adamlar Allah'a ama Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Allah'ın meleklerine inanmıyorlar vesaire. Ama Allah Teala burada Allah'ın dostu olan inananlardan bahsediyor. Belli ki bunlar Allah'laşmayı dilemişler, küfürden kurtulmuşlar. Zaten bir insanın küfürden kurtulup kurtulmadığını gelin beraberce tetkik edelim. Müminler kimdir? Allah Teala müminlerden bahsediyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminler Allah'ın kulu, tek fırkadakiler, tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ve böylece mümin olanların oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışındaki 72 fırka hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aralarında Allah'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Ama Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. Gördük ki cehenneme gidenler de Allah'a inanıyorlar. Allah diyorlar vardır ama hiçbir şey indirmemiştir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırkanın sahiplerinin yani şirkten kurtulanların aynı zamanda küfürden de kurtulduklarını, mümin olduklarını söylüyor. Ve görüyoruz ki cehenneme gidecek olan, şeytanla beraber kalacak olan kafirlerdir. Onun dışındaki herkes tağuta kul olduğuna göre hepsi mümin olmayanlar, kafirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hala kafirler safında olduğunuzun farkında değil misiniz? Tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu olmadığınızın, Allah'ın da sizin dostunuz olmadığının farkında değil misiniz? Bu kadar ikaz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Daha ötesi de var. Tağutun sadece dostu değilsiniz. Aynı zamanda tağutun kulusunuz. Sevgili kardeşlerim, size içimiz yanarak bunları söylüyoruz. Bu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz ki aklınıza başınıza toplayın diye. Onca ihtarımızın size fayda vermek yerine sizi bize sadece düşman ettiğini gördük. O, tekrar ediyorum, o ihtarı oraya yazdırdım ve astırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkımızdaki açıklaması, basın açıklaması. Bu tarihi bir yüz karasıdır İslam alemi için. Ve sizler tağutun kulu durumundasınız.

Tağut'tan Tağut'un kuluydular. Ve Tağut'un kulu olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar? An yabuduha. Ona Allah'a kul olmuşlar. Lehumül büşra ve beşir ibadi. Ve arada Allah Teala söylüyor ve ena bu ilallah diyor. Allah'a yöneldiler, münip oldular. Bu sebeple tağuta kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala ve beşir ibadi. Tağut'un kullarından da kul olarak bahsediyor. Kendi kullarından da kul olarak bahsediyor Allah Teala. Abd kelimesini kullanıyor. İbadi kullarım. Onlar tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve onlar vellezi, onlar neştenebut tagute vellezine ve onlar içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tagute, tagute. Tagute, an yabuda kul olmaktan. Ona Tağuta kul olmaktan kendilerini kaçınarak kurtardılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuttan kendilerini kurtardılar. Ve beşir ve öyleyse bu durumda müjdele diyor Allah Teala ibadi kullarımı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz size hala sizlerin dostu olduğumuzu, sizleri kurtarmaya çalıştığımızı ve sizleri başka insanları kurtarmak üzere vazifeye davet ettiğimizi hala anlamıyor musunuz? Bize karşı bu kadar öfke duymanızın, bu kadar kin duymanızın acaba sebebi ne? Şeytan sizi tesir altında kesin şekilde bulunduruyor. O sizin düşmanınız, anlamıyor musunuz? Aldığınız eksik ve yanlış ilim sadece sizin cehenneme gitmenizi sağlamayacak. Yanlış yönlendirmekte olduğunuz 70 milyon insan sizin yüzünüzden cehenneme gitmek mecburiyetinde. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üzerinizde şu anda dünyanın en büyük vebali var. Çünkü biz bunları size ihtarlarla yazılı olarak açıkladık. Yazılı olarak açıkladık ki elinizdeki delillerle bize gelin. Sen yanlış söylüyorsun arkadaş deyin. Yanlışlarımızı söyleyin bize. Ama yanlış yok. O öğreti bizim öğretimiz değil. O öğreti Allah'ın öğretisi. Onun bize yazdırdıkları, söyledikleri. Öyleyse sevgili din adamları, şu anda kendinize ihanet halindesiniz. Ve fitnenin içinde fitneyi önleyebilecek pozisyonda olup da önlemekten kaçınanlar durumundasınız. Önlemekten sizi men eden işinizden kovulacağınız korkusu mu? Hepiniz birden doğruyu söylediğiniz zaman Tağut'un dostları aranızda barınabilir mi? Onlar aranızdan ayrılacaklardır kendi istekleriyle.

Ama sizler, imam kardeşlerim, sizler şu andaki tağutun dostu olmak durumunuzdan kendinizi kurtarmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın dostu olmak mecburiyetindesiniz. 70 milyon insanın geleceği sizin doğruyu kabul etmenize ve onu tatbik etmenize bağlı. Korkmakla sadece insanların cehenneme gitmesinde metaldar olduğunuzu size ihtar etmek mecburiyetindeyiz. Sizlere bir camiye olarak binlerce ihtar gönderdik. Yani binlercenize. Ama ihtarlardan hiçbir sonuç almadınız, neticesine ulaştık. Şimdi sizlerden hanginiz bize seni bu gönderdiğin ihtarlar yanlış diyebilecek bir baba yiğit çıkar? Hanginiz bize bunu söyleyebilir? Hepsinin doğru olduğunu gördünüz ve köşelerinize çekildiniz, sindiniz. Neden? Vazifeniz Allah'ın doğrularını gerçekleştirmek değil mi? Allah Teala sizi ateşe çağıran imamlar olarak değil, Allah'a çağıran imamlar olarak görmek ister. Öyleyse aziz din adamları, muhterem din adamları, sorumluluğunuzu hissetmeniz için biz size bunları söylüyoruz. Durumunuzu söyledik. Cehennemden kurtulabilmeniz için, dalaletten kurtulabilmeniz için, hüsrandan kurtulabilmeniz için, tağutun dostu olmaktan kurtulabilmeniz için, şirkten kurtulabilmeniz için, omuzlarınızdaki o ağır vebalden kurtulabilmeniz için söylediklerimizi incelemek zorundasınız. Ve insanları Allah'ın yolunda uyarmak mecburiyetindesiniz, şeytanın yolunda değil. Tağutun dostu, tağutun kulu olarak değil. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olarak. Sevgili din adamları, sizlere söyleyeceklerimiz burada birinci bölüm olarak tamamlanıyor. Bundan sonraki günlerde göstereceğiniz tepkiye karşı neler yapılması lazım geldiğini Allah Teala bize mutlaka haber verecektir. Ama sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. Din adamı olarak lütfen sorumluluğunuzu idrak edin ve üzerinize düşen görevi yapmaya çalışın. Ve hepinize birden sesleniyorum. Eğer bizim söylediklerimizde bir hata görüyorsanız, görebilirseniz o zaman bize ulaşın. Herkesin önünde meselelerimizi çözelim. Diyanet İşleri Başkanlığı, sizlere hitap ediyorum, Diyanet İşleri Teşkilatı. Orada size, sizin içinizde konferans vermek istiyoruz. Orada meselelerimizi çözmek üzere. Neden? Uygun görmüyorsunuz konferans vermemizi. Neden müsaade etmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Omuzlarınızdaki vebali almak için varız biz. O vebalden kurtulmanız için varız. Şeytanın dostu olmakta ısrar neden? Bizden neden korkuyorsunuz? Biz sizin düşmanınız değiliz. Allah'ın dostuyuz. Eğer siz bize düşmansanız, Allah'ın dostuna düşman, Allah'a düşman oluyorsunuz. Farkında değil misiniz?
Sevgili din adamları, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sözlerimizden gerekli ibret dersini almış olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu sözleri idrak ederek Allah'ın cennetine ehil olmanızı, dünya saadetine de ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed izbillahi ve şeytan hocam. Allah'a ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırılmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah Teala Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyukumul azabe sümme la tunsurun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış Nisa 175'te. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina veradu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu eksibun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah-u Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalette olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye, hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala
Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamının dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamının dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçirmesiyle Sidret-i Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sidret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil. Fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halak nafef kakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk. Adı Tarik-i Müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167-168-169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim sırat-ı müstakim
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerime ise, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulul albab olduklarını söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hudallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi ona kendisine ulaştırır men dilediği kişiyi dileyen kişiyi enabi ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse
hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitret-i Münteha'ya kadar, Sitret-i Münteha'dan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu? Nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan, tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175'le kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız.
Yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur. Hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum li azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teslima." Ne diyor Allah-u Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir, ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir.
Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayete doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha hamd ederiz, şükrederiz ki bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşam konumuz Miraç. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi zatına ulaştırması ve bir beraberlikleri söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş şekilde Allah'ın zatına ulaştı ve Allah ile beraber oldu. Aralarında konuşma geçti, emirler alındı ve tekrar yeryüzüne geri döndü. Allah sonsuz uzaklıktadır. Bu sonsuz uzaklığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduyla ulaşması ve tekrar yeryüzüne geri dönüşü birkaç saniyelik bir zaman parçası içinde olmuştur. Yükselmede, geri dönüşte. Bu süreç içerisinde yolculuğun, Allah'a doğru yolculuğun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden başlamadığı, yükselmenin evvela yatay bir yolculuk yapıldığını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden başlayan yolculuk, üç tane kervanla noktalanıyor. Birbirinden bir kavle göre ray, bir başkasına göre bir arafta aralıklı kervanların üçüne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaştığı sabit. Sonra da Beytül Makdes'e ulaşıyor. Mescid-i Aksa veya Beytül Makdes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala Beytül Haram'ı kıble kabul ettirmeden evvelki kıble yeriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel namaz kılanların hepsi oraya yönelerek namaz kılanlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala kıbleyi değiştirmeden evvel orası kıble yeriydi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu vücuduna örtü olmuş yolculuğu evvela birinci kervana kadar devam etti. Birinci kervandakilerle konuştu. Sonra ikinci kervandakilerle konuştu. Oraya ulaştı. Birincilerden ayrıldıktan birkaç saniye sonra ikincilerle beraberdi. Sonra da üçüncü kervana ulaştı. Onlarla bir konuşma yaptı. Ve ondan sonra da Mescid-i Haram'a ulaştı. Dikey yolculuk Mescid-i Haram'dan başladı. Ve Mescid-i Haram'dan Allah'a kadar 7 katlık bir yolculuk söz konusu oldu. Göklerin 7 katı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aşıldı ve Allah'ın zatına ulaştı. Bu yolculuk boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna ruhu örtü olmuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücutta imkanıyla Allah'ın katına ulaşmıştı. Hiçbir insanın baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Baş gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri, dünya adı verilen veya kainat adı verilen bu zahiri alemin standartlarına göre yaratılmıştır. Allah'ı görebilecek olan yetenek insan gözlerinde, baş gözlerinde, fizik vücudun gözlerinde mevcut değildir. Bu sebeple Hazreti Musa Allah'ı görmek istediği zaman Allah Teala ben görünmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Yani senin gözlerin, ben senin fizik vücudunu bu alem için yarattım, zahir alem için yarattım. Ben ise zahiri alemin bir parçası değilim. Sen beni göremezsin dedi. Hazreti Musa ısrar edince Allah Teala öyleyse karşıki daha tecelli edeyim. Sen bak dedi. Sonra tekrar konuşalım. Karşıki daha tecelli ettiği zaman Allah Teala daha merhaba oldu. Parçalandı. Hazreti Musa da bayıldı. Hazreti Musa baş gözüyle Allah'ı görmedi, göremedi ama kalp gözüyle gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı baş gözüyle gördü ama fizik vücudunun baş gözüyle değil, ruhunun baş gözüyle gördü. Kur'an şöyle söylüyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Baş gözü de fizik vücudunun baş gözü değil, ruhunun baş gözü. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ispat etmesi hac yolculuğunu, üç kervandaki üç grup yolcunun da birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuklarını ifade etmesi ile oldu. Aralarında deve yolculuğuyla birer haftalık veya birkaç günlük, her birinin arasında birkaç günlük yol vardı. Aynı belki 15 dakikalık bir zaman parçasının içinde 3 ayrı kervanda 3 ayrı konuşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Miraç nasıl bir hadisedir? Birçok tartışmalara konu olan bir hadisedir. Oysa ki bu konuyu tartışmak gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı

açık bir müesseseyi oluşturuyor. Üç ayrı tayı mekan söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile Allah'a ulaşması tayı mekan yoluyla olmuştur. O fizik vücut tayı mekanıdır. Fizik vücut tayı mekanının dışında nefs tayı mekanı var ve ruh tayı mekanı var. Nedir nefse tayı mekanı? Sevgili kardeşlerim, hepiniz rüya görürsünüz. Görmemeniz söz konusu değildir. Uyur gezerler de rüya görürler. Ama rüyalarını fizik bedenleriyle yaşarlar. Fakat başka bir alemde dolaşırlar. Çünkü o sırada baş gözleriyle değil, nefslerinin baş gözüyle görmektedirler. İşte rüya adı verilen müessese, her gece uykuya daldığınız zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasıyla başlar. Aklınız artık fizik vücudunuza kumanda etmez. Fizik vücudunuz otomatik sistemlerle yaşantısını sürdürür. Fakat akıl artık nefse kumanda etmeye başlar. Nefs sadece zemin kat ve onun aşağılarında dolaşabilir. Birinci gök katına dahi yükselemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Zahiri alem adı verilen fizik vücudumuzun aleminde bulunabilir. Ama her şey onun için dokunulmazdır. Sadece görüntüdür. Fizik alemin hiçbir noktasında hiçbir şeye dokunamaz nefs. Çünkü bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılmasıyla nefs tayı mekanı başlar. Ve rüyalarınız aslında birer hayal değildir. Nefsinizin yaşadığı olaylardır.

Ne zaman bir insan bunu şuurlu olarak gerçekleştirirse, nefs sahibi kendini yaşamaya başlar. Eğer rüyanızda şartlar fizikse, yani bir bardağı tuttuğunuz zaman bardağı tutabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız,

O zaman berzah aleminde yaşıyorsunuz demektir. Berzah alemi nefslerin fiziğine göre vücuda getirilen bir alemdir. Öyleyse bu birinci tayyi mekan. Herkes yaşar ama insanlar tayyi mekan yaşadıklarını hiçbir zaman bilmezler ve hep hayal gördüklerini düşünürler. İkinci tayyi mekan, ruh tayyi mekanı. Bir insan selam makamının 5. kademesine ulaşır da iradesini de Allah'a teslim ederse bu noktadan itibaren onun başının üzerine Allah-u Teala

olaydır. Ve ancak yaşatma kavminin sahibi olduktan sonra Allah Teala tarafından nimet olarak verilir kişiye. Ve ruhla fizik vücudu, ruhtan mekanda kimse birbirinden ayıramaz. Tıpkı fizik vücut gibi bir özelliğin sahibidir. Ruh, fizik vücut gibi konuşur. Fizik vücut ne yapıyorsa, onun yaptığı her şeyi normal standartları gerçekleştirebilir. Ve insanlar ayırt edemezler. Bu süreç içerisinde fizik vücut uyku halindedir.

Allah'ın bedel hallerde fizik vücutla ruhu tamamen birbirinden ayırdığı ve o zaman Allah'ın kumandasında bir ruh oluşur. Fizik vücut da zahiri alemdedir. Ruh da zahiri alemdedir. Başka başka yerlerdedirler. İki ayrı yerdeki insanlar aynı kişiyle beraber olduklarından emindirler. Aslında bir tanesi fizik vücuttur, öteki ruhtur. Allah Teala dilerse bir ikinci ruhu da devreye sokabilir. İşte bundan yüzlerce yıl evvel Yıldırım Beyazıt zamanındayız. Bursa'daki Ulu Cami'nin açılışı yapılacak. Damadı Emir Sultan Hazretlerine açılış konuşmasını yapmasını emrediyor Yıldırım Beyazıt. Emir Sultan Hazretleri minbere çıkıyor. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ve şükür olsun ki Ulu Cami'nin açılma konuşmasını yapmak üzere buradayım. Ama Rabbim'de gelen emir benim yetkili olmadığımı, sonuncu babanın yetkili olduğunu söylüyor. Ve Emir Sultan Hazretleri sonuncu babayı kürsüye davet ediyor. Sonuncu baba kürsüye geliyor, üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmasını tamamlıyor ve bunu herkes anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, bunu diyor haslar anladı. Üçüncü konuşmasını yapıyor, bunu hasıl havas anladı diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler, Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun olarak geçiyor. Yani birinci de nefslerini tezkiye edemeyenler de dahil olmak üzere, nefslerini tezkiye edip evliya olanlar da dahil olmak üzere daimi zikre ulaşıp sabikun hüviyetinde olan bir noktaya ulaşanlar da dahil olmak üzere bunu herkes anladı diyor birincisinde. İkincisinde sadece Allah-u Teala'nın evliyalarının anladığını söylüyor. Üçüncüsünde ise Allah'ın evliyalarıyla o evliyaların daimi zikre ulaşan kesiminin anladığını söylüyor. İkinci konuşmayı, üçüncü konuşmayı ise sadece en üst mertebede olan daimi zikrin sahiplerinin anladığını söylüyor.

0: Diğer iki kesim
1: anlayamıyorum.
0: Ertesi gün Ulu Cami'de şenlik var. Çünkü üç grup babanın insanları da o gece Savuncu Baba'nın kendileriyle beraber olduğunu söylüyor, iddia ediyorlar. Birinci grup bunu söyleyince ikinci grup olmaz diyor, öyle şey bizimle beraberdi. Üçüncü grupta diyor ki bizimle de beraberdi. Onlar bu konuyu konuşurlarken üç ayrı kapıdan üç tane Savuncu Baba giriyor Ulu Cami'ye. İşte ruh tayi mekanının üç ayrı cephesi. Allah Teala dilerse biz de birden fazla ruhu da vazifelendirebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı ne nefs tayi mekanıdır ne de ruh tayi mekanıdır. Fizik vücut tayi mekanıdır. Öyleyse fizik vücut tayi mekanı nedir? Fizik vücut tayi mekanı ruhun fizik vücuda örtü olması halinde oluşur.

Öyleyse nasıl bir olgu? Nefsimiz, fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Devir sayısı, fizik vücudumuzun devir sayısının yarısı kadar olduğu için elektronların. Fizik vücudumuz bu sebeple nefse bir mekandır ve bir insan bayılmadıkça bir, uykuya dalmadıkça iki, ölmedikçe üç. Bu üç halin dışında nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Neden? Çünkü fizik vücudun elektron devir sayısı nefsin iki katı. Nasıl fizik vücudumuz içindeki karşıt elektronların yarısı kadar devir sayısının sahibi ise, bütün karşıt elektronlar bağımlı unsursa, elektronlar reel unsursa, primerse, tıpkı bunun gibi nefsin fizik vücudumuzun içinde esir olmasının sebebi, bir rehine olmasının sebebi, nefsin elektron devir sayısının fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısına eşit olması. İşte Allah Teala fizik vücut tay mekanı yaptıracağı zaman kişiye onun ruhunun elektron devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olur. Bunun manası nedir? Artık fizik vücut o ruhun içinde ikinci faktör olmuştur. Yani sekonder olmuştur. Primer olan, dominant olan, hakim olan ruhtur. Ruhun devir sayısı, elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olmuştur. Fizik vücut ruhun içinde esir duruma girmiştir. Ruhu baş gözleriyle kimse göremediği için ruh ile örtülen bu fizik vücudu, ruhun kontrolü altında olan bu fizik vücudu hiç kimse göremez. Ve böyle bir muhteva içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'a doğru yolculuğuna başladı. Evvela söylediğimiz gibi ard arda üç tane kervanı gelmekte olan üç tane kervanı ziyaret etti. Kervandakilerle konuştu. Bu dönüldüğü zaman Mekke'ye bir işaret etti. Olayın kesinleştiğini gösteren birçok kişi tarafından teyit edilen bir işaretti. Çünkü bütün kervandakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerdi. Onunla kucaklaşmışlardı, konuşmuşlardı. Ve kesinlikle herkes emindi. Ama üç kervandakiler de emindi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatay yolculuğuna gene sonsuz hızla devam etti ve Mescid-i Haram'a ulaştı. Allah'a doğru dikey yolculuğu Mescid-i Haram'dan başladı. Evvela Mescid-i Haram'ın içinde bir içeriği bir nevi gözden geçirme şeklinde orada kaldı. Ve sonra da yukarıya doğru dikey bir yolculukta Allah'a doğru yola çıktı. Göğün her katında bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların hepsine ulaştı.

Neden yolculuk? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden değil de Mescid-i Haram'dan başladı. Allah'a ulaşılacak nokta o gün için orasıydı. Allah Teala orasını bugün görmüştü. Sırat-ı Müstakim ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin ulaşması oradan olacaktı. Orada başladı yolculuk. Ve gök katlarını birer birer yükseldi. Birinci kattaki secde mahalline ulaştı. İkinci kattaki suvar olma hücrelerini gördü. Ölüflen koridoru gördü. Arka taraftaki odayı gördü. Zulmet teresinin alındığı odayı. Sonra üçüncü kata yükseldi. İki katlı meclis, mescide ulaştı. Sonra Mihenk menfezinden dördüncü kata ulaştı. Beytül Haram'ı, Beytül Makdes'i bir de orada ziyaret etti. Sonra Beytül Haram'a yükseldi. Beşinci kat. Orada da orayı da gördükten sonra ulaştığı yerde Sıbkatullah olma işlevini gördü. Ruhların nasıl kendilerine ulaşan ışınlığa renklerini değiştirdiklerini, yeşille benzer beyaz yeşil bir renk aldıklarını, sonra da çatladıklarını gördü. Sonra yedinci katın altın kapısına ulaştı. Oradan yedinci katın birinci alemine ulaştı. Kader hücreleri. Sonra Ümmül Kitab'a geçti. Sonra Kudret Denizi'ni aştı. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra Divan-ı Sari'ne ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra zikir hücrelerine ulaştı. Oradan da indi ilahiye. Silsilet-i Münteha'dan da Allah'a ulaştı yoklukta. Aralarında konuşma geçti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhunun baş gözleriyle Allah'ı gördü. Ve Allah ile kalbiyle konuştu. Allah da onun kalbine hitap etti. Bütün huzur namazının imamları huzur namazını bizim şimdi konuştuğumuz gibi sesle, kelimelerle kıldırmazlar. Huzur namazı kalbin sesiyle kılınır. Ruhun kalp sesiyle, iç sesle kılınır. Ve huzur namazının başından itibaren kilometrelerce uzanan ruhların hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama ulaşırlar. Kıyama kalkarlar. Öyleyse neden aynı an? Sünneti de farzları da imamla beraber bütün ruhlar aynı anda kılarlar. Aynı anda başlar secdeye gelir. Sebebi sözlerin, namazın sözlerinin kalp sesiyle söylenmesi, kilometrelerce uzanan kuyruğun en sonundakilerin de rahatlıkla sesi işitmesi
ve orada namazlarını kılmaları aynı anda. Farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama sünnetler de farzlar da aynı anda kılınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözlerini gördü. Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce defalarca yüzlerce defa Allah'ı görmüştü. Kalbindeki gözler, nefsinin kalbindeki gözler Allah'ı görmüştü. Bütün insanlar için bu kapı açıktır. Kim irade teslimini gerçekleştirirse, 28. basamağın 5. kesimine ulaşabilirse, iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi mutlaka kalp gözüyle Allah'ı görür. Böylece Allah'ın zatına şahit olur. Artık o bir müşahittir. Allah'ın zatını müşahede eden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayattayken yüzlerce defa Allah'ın zatını gördü. Kalp gözüyle onun kendisine söylediklerini hep işitti. Onunla hep konuştular. Ve bu konuşma Allah'ın huzurunda oluyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücudu ruhunun içinde Allah'a ulaştı. Ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bir defa daha gördü. Gördü ki kalp gözüyle gördüğü ve şimdi ruhunun gözüyle gördüğü birbirinin aynıdır. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Konuşma tamamlanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aşağı indi. 7 tane gök katını, evvela 7. gök katının indi ilahisine ulaştı. Sinemüntaha'ya. Sonra 7 alemi bu sefer sağdan sola doğru kat ederek altın kapıdan tekrar Sırat-ı Müstakim'e ulaştı ve 6., 5., 4., 3., 2., 1. katlardan sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Oradan da evine ulaştı ve ruhu vücudundan ayrıldı. Görevini tamamlamıştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı böyle bir şeyi imkan dahiline soktu. Ve Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Allah'a ulaşma seyahati yaptığına, Allah'a ulaştığına inanmadılar. Ve Hazreti Ebu Bekir'e sordular, böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey iddia ediyor diye. Hazreti Ebu Bekir sordu, ondan mı duydunuz? Yoksa başkaları mı söyledi size bunu?
Onlar da dediler ki ondan duyduk. O söyledi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki o söyledikse mutlaka doğrudur. Onun doğru söylediğinden ben %100 eminim. Ve ben de bu doğruyu tasdik ederim. Hazreti Ebu Bekir'in de hiç yalan söylemediği vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adını almıştır. Sözüne güvenebilir, güvenilir, doğruyu söyler istikametinde bir ifade bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alem değiştirmiştir. Hayattayken bunu yaşamıştır. Her gece hepiniz nefs-i mekanını yaşarsınız. Uykuya daldığınız zaman nefsinizin ve fizik vücudunuzun elektron devir sayıları mutlaka birisi aşağı inerek, birisi yukarı çıkarak birbirine eşit olur ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Sonsuza ulaşması için evvela ışık hızına ulaşması lazım ve ışık duvarını geçmesi lazım. Bir, gideceği yere giderken ışık duvarını aşar ve ışık hızının ötesine sonsuz hıza ulaşır. Gideceği yere ulaşır. Dönüşünde de sonsuz hızdan ışık hızına düşer hızı. Işık hızından da normal hıza ulaşır. Işık hızının altındaki itiş enerjisiyle gerçekleştirilen hıza ulaşır. Işık hızı itiş enerjisiyle kinetik enerjiyle gerçekleştirilemez. Onun için söyledim. Ve vücuduna ulaşan nefs, vücudun o anda bulunduğu şekli derhal alır ve fizik vücudun içine girer. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fizik vücut tayı mekanıyla Miraç olayını yaşamıştır. Allah Teala'nın söylediği kesindir kulunu kendi katına yükselttiği bir vakadır. İnsanlar inanmıyorlarsa bu sadece onların problemidir. Sevgili kardeşlerim, olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dizayn içerisinde ruhu, fizik vücudu ve nefsi üçü birlikte Allah'ın zatına ulaşmışlardır.

Şu anda hem Hazreti İdris'in hem de Hazreti İsa'nın orada yaşamakta olduğunu Allah Teala buyuruyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de dileseydi orada tutabilirdi. Ama onun dünya üzerinde vazifesi vardı ve geri döndü. Her olayla Allah Teala bir hakikati bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala üç kızın varlığını işaret edecek muhtevalar koymuş. Birinci hız, başı kızının altındaki hızlar. Yalnız itiş enerjisiyle gerçekleşebilir. İkinci hız, ışık hızı. Maddenin kendi içinde mekfuz bir hızdır. Üçüncü hız, ışık hızının üstündeki hız, sonsuz hız. İşte düşüncenizin hızı sonsuzdur. Işık hızı nasıl oluşur? Muhtevaya baktığımız zaman ışık hızının itiş enerjisiyle elde edilen bir hız olmadığını, itiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Başlangıçta bütün insanların elektronlarıyla, fizik kuşlarının elektronlarıyla karşıt elektronları arasında bütün maddelerde bir kesin kanun vardır. Karşıt elektronların yani kuantum nazariyesinin dizaynını içeren kuantaların, karşıt elektronların elektron devir sayısı

Yani karşıt elektronların devir sayısı kuantalar, kuantum mekaniğinin temelini teşkil eden kuantumlar, kuantalar, elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptir. Ağırlıkları da elektronun ağırlığının yarısı kadardır. Ve bu standart içinde normal olarak görev yaparlar. Bazı madenlerde tungsten gibi, ve floresan lambaların içinde bulunan gazlarda elektrik enerjisini o maddeye veya gaza verdiğiniz zaman orada bu elektrik enerjisi hem elektronların hem karşıt elektronların devir sayısını hızla arttırır. Yalnız bir küçücük farkla artış söz konusudur. Karşıt elektronların devir sayısı elektronlardan daha fazla artar. Çok daha hızlı artar. Bu sebeple bir saniyeden çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde karşıt elektronların devir sayısı daha hızlı arttığı için elektronun devir sayısıyla bir noktada eşit olurlar. Yani diyelim ki bir elektron saniyede 50 defa dönüyor. Bir karşıt elektron 25 defa dönüyor. Diyelim ki bunların 50'nin 100'e ulaştığı noktayla 25'in 100 devre ulaştığı nokta aynı olsun. Karşıt elektron daha hızlı elektron devir sayısını arttıracağı için bir noktada mutlaka beraberlik olacaktır. İşte oraya ulaştıkları zaman eşitlik doğuyor. Elektron ağırlığıyla karşıt elektron ağırlığı veya devir sayıları ikisi de aynı şeydir. Elektronun da karşıt elektronun da ağırlığı devir sayılarıyla paralel olarak ortaya çıkar, artar veya eksilir. Elektron ağırlığıyla karşıt elektronun ağırlığının eşit olduğu noktada bir denge oluşur. Bu denge de maddenin içindeki enerji o sırada ayrı ayrı istikametlerde gitmekte olan, birbirine doğru yaklaşmakta olan, ayrı açılarla yaklaşmakta olan bir elektronla bir karşıt elektronu birbirine en yakın olduğu noktada birleştirir. Birisi karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibidir. Diğeri elektronlar eksi elektrik yükünün sahibidirler. Manyetik alanları da birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini mutlaka çekeceklerdir. Ve maddenin kendi enerjisinin verdiği bir hızla saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bir elektronla bir karşıt elektron. Bu bir fotondur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir foton söz konusudur. Fotonun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Özelliği elektronun ve karşıt elektronun birbirine eşdeğer devir sayısında olması ve iki kanadı da aynı uzunlukta olan bir uçak gibi ışık duvarı üzerinde birisi zahiri alemi temsil ederek diğeri berzah alemini temsil ederek hareket ederler. Işık duvarı üzerinde hareket edilir. Hız hiçbir zaman ışık hızını aşmaz, aşağıda düşmez. Ne zaman ki fotonları bir kurşun duvara çarptırırsınız veya bir aynaya, o zaman fotonların
bir kısmının ikiye ayrıldığını göreceksiniz. Bir elektron oluşur, belli bir istikamette hareket eder. Bir de karşıt elektron oluşur. Elektronun harekete başladığı noktadan elektronun istikametinin tam tersi olan istikamette geriye doğru hareket eder. ...180 derece farkla birisi doğuya gidiyorsa, birisi onun tam çıkış noktasından çıkarak batıya doğru hareket eder ve saniyeden çok daha kısa bir süre gözlenebilen karşıt elektron gözden kaybolur, çünkü bu alemin varlığı değildir. Fotonların ne olduğunu bilmeyen, bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmeyen sevgili nükleer fizik uzmanları, fotonun ikiye ayrıldığını, iki tane foton oluşturduğunu zannettikleri için bu olaya çift foton olayı derler. Oysa ki sadece bir elektronun asli yapısının ikiye ayrılmasını ifade eder. Bir karşıt elektron, bu aleme ait olmayan, kaybolmaya mahkum olan, gözden ihan olan, yok olan parçacık, bir de elektron. Elektron doğrusal olarak yoluna devam eder, karşısına çıkan yerlere çarparak hareket halindedir, hareketini devam ettirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn içerisinde her şey şekle bağlanıyor. Öyleyse bunun daha ötesinde de bir hız olması lazım. Evet, elektronların, karşıt elektronların bu dengeyi kurmasının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmesinin ötesinde başka bir denge söz konusudur. Işık hızının ötesi, yani sonsuz hız. Böyle bir hızın vücut bulabilmesi için gene itiş enerjisinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Gene maddenin kendi içindeki değişim bunu oluşturacaktır. Bir başka ifadeyle, bir nesnenin, bir varlığın bir alemde ışık hızının ötesine ulaşabilmesi, o alemin maddesi olmamasına bağlıdır. Yani o alemde antimadde olması gereklidir. Dikkat edin ki antimaddenin ağırlığı negatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada sözlerimizin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İşte ruh bu alemin varlığı olmadığı için sonsuzluğa hareket eder. Her alemde varlığını değiştirebilecek olan özelliğin sahibi olduğu için, her alemde fizik veya fiziğin ötesi olabildiği için, emr aleminde de fiziğin ötesi olarak sonsuz hızla hareket eder. Ve bu sonsuz hız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın huzuruna yükseltmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz cennetler. Sevgili kardeşlerim, insanlar ikiye ayrılırlar. Cennete girecek olanlar, cehenneme girecek olanlar. Ne yazık ki cehenneme girecek olanların sayısı cennete girecek olanlardan çok daha fazla. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Muhakkak ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık." Yani insanların ve cinlerin büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse bu çok acı bir gerçek ama gerçek. İnsanlar Allah Teala'nın yolunda bir muhteva içinde yaşayacaklar. Allah Teala'nın yolunda insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların mekanı mutlaka cennet olur. Dilemezlerse şu dünyada ne yaparlarsa yapsınlar, gidecekleri yer sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala ayrımı gayet net bir şekilde göz önünde seriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Sonra diyor Allah Teala, onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olacaktı? Gafil olmasalardı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi ve gidecekleri yer cennet olacaktı. Ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır dedikten sonra Allah Teala bir sonraki ayette 8. ayet-i kerimesinde Yunus suresinde diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bir başka ifadeyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte bunlar suçları ne? Suçları Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka bir suçu yok. Sadece üzerine Allah Teala'nın farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırma keyfiyetini yerine getirmemek. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala birinci farzda diyor ki münibine ileyhi ve kânû yettekûhû.
ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelmek üzerimize farz. Allah Teala böylece Allah'a yönelmeyi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Başka hangi ayette farz? Lokman 15'te farz. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala.

Bu muhteva Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Zümer 54'te de Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor. Ve Allah'a Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmemizle noktalanır. Eğer yeterli hayata sahipsek mutlaka ruhumuz Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu teslim müessesesini ait olduğu yere oturtursak şunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler birbirinden kesin şekilde ayrılacaktır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler işte cennete girecek olanlar onlardır. Birinci basamakta 28 basamaklık kainatın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin birinci basamağı olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamağı olayları değerlendirmek ve hareket planını ortaya koymaktır. Herkes nasıl olayları karşılıyorsa o davranışı mutlaka göstermiştir, gösterecektir. Ama bu iki basamakta bulunan kişiler cehenneme gidecek olanlardır. Eğer kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemez. Onun gideceği yer cehennemdir. Ama insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileyen kişi mutlaka Allah'ın seçtiklerinden biridir. Çünkü ikinci basamakta Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer. %90'dan daha fazlasını seçer. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden, Allah'a ulaşmaktan men eden insanlar, işte onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Allah Teala bu seçim konusunda buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Onları Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu dileyen kişi birinci kat cenneti mutlaka hak etmiştir. Bu cennetin Kur'an-ı Kerim'deki adı Cennetün Aliye'dir. Aliye. Yüksek cennet. Hakka suresinin 22. ayet-i kerimesinde fi cennetin aliye diyor Allah Teala. Yüksek cennette kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler ikinci basamakta kalırlar. Seçilmeyenler dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan da ayıranlardır. Onların zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değildir. Onlar seçilmezler. Seçilmeyenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecektir.
Ama seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki gene cehennemdir. İşte bu üçüncü basamağa çıkamayan bu zavallı insanlar, ister seçilsinler ister seçilmesinler, onlar yedi kat cehennemi aralarında paylaşacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecektir. Bu cehennemlerden hangisine gideceği sadece belli değildir. Öyleyse bizim burada konumuz cehenneme gidenlerin kademelerini tayin etmek değil bugün. Bu akşam sizlere cennetin kademelerini anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapacaktır? O kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mesureyi alacaktır. Görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. Kalbindeki, kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki ikinliti idrak-ı önleyen müesseseyi alacaktır. Kalbine ihbat koyacaktır kişinin. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala derhal harekete geçer. Derhal bu söylediğim işlemleri o kişide tahakkuk ettirir. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Allah Semî'ül Alîm, Allah'ı işitir ve bilir. Allah'ı basîrü bilivat, Allah kullarını görür. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. İşiten, bilen ve gören Allah Teala için o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Bu cennetin adı cennetin âliyedir. Sonra ne olur? Bu Allah Teala bu işlemleri tahakkuk ettirirken o kişinin bütün günahlarını örter. Örttüğü için günahları kişinin sıfır olmuştur. O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi mürşidine ulaşamadan ölmüştür. Ölmüşse gideceği yer birinci kat cennettir. Hayır, ölmedi, yaşıyor. Yaşayan kişi ise Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. O kişi %2 rahmet nuruna nefsinin kalbine sahip olduğu zaman 12. basamaktadır. Huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise Allah Teala mürşidi sormak hakkı tanıyor. Hatta bunu emir olarak veriyor Kur'an'da. Vestainu bis sabri ves salati innehu lekebiretun ilalel haşiin. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla İstaneyi isteyin diyor Allah Teala, mürşidiniz Allah'a sorun diyor. Bu kebire tüm bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor. Ellezine inneha illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır ve Allah'a rücu edeceklerdir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Yani ne olacak? Öldüğü zaman bu kişinin ruhunda, ruhu vücudunda değil ama Allah'ın katından geliyor ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı görevlerini yapsın diye onlarla beraber 7 tane gök katını beraberce aşıyorlar. Ruh tekrar Allah'a iade ediliyor. Buna rücu adını kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Birinciye Allah'a mülaki olmak, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi Allah'a mülaki olmak olarak adlandırılıyor. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Dilediği anda da birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Sonra Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ihsanla mürşide tabi olmaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve vücudu terk et emri gelir. Bu emri Allah'tan getirdim der devrin imamının ruhu. Mümin suresi 15. ayet-i kerime kişinin başımızdan gelir, devrin imamının ruhu yerleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an ikinci kat cenneti olur. Diledikten sonra ölen herkes mutlaka ikinci kat cennete ulaşır. Dilemiş de ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş olan herkes mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse ikinci kat cennet cennetin firdevstir. Bakıyoruz Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala firdevs cennetlerinin müjdesini veriyor. İnnellezine amenu ve amelus salihati, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlerler. Kânet lehum cennetül firdevsi nüzûlâ. Onların ikramı firdevs cennetleridir. Bu ifade ne? Amel olurlar, Allah'a ulaşmayı denerler ve amelü salat işlerler. Kim amelü salat işliyorsa o mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Allah Teala onun öyle özel işlemler vücuda getirmiştir. Tabiyetle birlikte kalbinin nur kapısını açmıştır kişinin. Ve artık o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girmektedir ve fazlar o kişinin kalbine yerleşmektedir. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. Yani nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın nurları biriktikçe o kişinin mutluluğu devamlı olarak artacaktır. Ve nefsi emarede ilk %7 nur birikimi girer, fazıl birikimi girer. Nefsi emareden evvel %2 rahmet girmişti. Bu %2 rahmetin üzerine bina edilecektir hep. %7 fazıllar. Kişinin ilk %7 rahmet fazılların nefsinin kalbine yerleşmesiyle iman kelimesinin etrafında o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci defa %7 nur, ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır kişinin ruhu ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhun ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta olması, o kişinin cennetinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kat cennet olması

da yok olur. Kişi fena fillah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Fena fillah makamı, Allah'ın içinde, Allah'ın zatının içinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun Allah'a kavuşması ve Allah'ın zatının içinde yok olmasıdır. Kim bu noktaya gelirse o kişi söylediğimiz Firdevs cennetlerinin sahibi olur. Ne zaman Firdevs cennetlerinin sahibi olur? Mürşidine ulaştığında. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi ister birinci gök katındayken ölsün, ister ikinci gök katındayken ölsün, ister üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katındayken ölsün, Allah'a ulaşmadan ölmüşse mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Yani Firdevs cennetinin sahibidir. Ama ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda üçüncü kat cennet o kişi tarafından hak edilmiş olur sevgili kardeşlerim. Bu cennete Cennetül Huld diyor Allah Teala. Cennetül Huldi. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki Cennetü lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hazamatu adüne likülli evabin hafiz. Rum, affedersiniz, Kaf 31 ve 32. Diyor ki 32'de işte hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. İşte vaat olunduğunuz şey tuâdûne vaat olunduğunuz ma şey tuâdûne vaat olunduğunuz bütün evvap ve hafiz olanlara. Hafiz olmadan evvap olmaz. Başın üzerine devrin imamı gelmedikçe kişi daha sonraki kademeye geçip evvap olamaz. Bu cennete gidecek olan kişi hafizle evvap arasındaki noktadadır. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine ne zaman gelir? Kişi mürşidine tabi olduğu an, nefs tezkisine başladığı an, mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi fayda verir o kişiye. Ve bu noktadan sonra kişi hangi basamakta olur, ölürse ölsün, mutlaka ikinci kat cennet onundur. Hafiz olmaktan meaba sığınmaya, yani evvap olmaya kadar geçen devre, burası 14. basamaktan 22. basamağa kadar geçen devreyi ifade eder. Bu muhtevada Allah'a ulaşmadan evvelki bütün kademelerde kişi ölürse onun gideceği yer ikinci kat cennettir. Ama üçüncü kat cennet değildir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o evvap olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan kişi Allah'ın zatında ruh yok olacağı için Allah'ın zatında kişi meab olan Allah'a ruhunu ulaştırmıştır. İşte burası ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin ulaştırdığı yer üçüncü kat cennettir. Furkan 15 bu Cennetül Huldi adı verilen üçüncü kat cenneti ifade ediyor. Kul ezalike hayrun em cennetül hullilleti uidel muttakin. Kânet lehum cezaen ve masîrâ. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, yani takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Cennetül huldilleti. Ebedi cennet.

burada kişinin ikinci takvası söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılmıştır. Ulaştırıldığı andan itibaren ruhu Allah'a ulaşana kadar hangi kademede kişi ölürse ölsün mutlaka gideceği yer bu üçüncü kat, ikinci kat cennettir. Ve ruhu Allah'a ulaşmış olan, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş, sığınağa sığınmış olan kişi için de mutlaka bu cennetin huldi söz konusudur. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Bu noktada kişi öldü. Burada o kişinin cenneti üçüncü kat cennettir. Bundan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Bu noktada öldü kişi, gene üçüncü kat cennettir. Bundan sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşacaktır. Bu noktada öldü kişi, yani bu kişi zahit oldu. Her gün günün yarısından daha fazla Allah-u Teala zikrediyor. Burada öldü. Bu noktada öldü. Gene üçüncü kat cennete gidecektir. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar da o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişinin gideceği cennet dördüncü kat cennettir. Bu cennetin adı Cennetül Gurafan. Öyleyse kim nefsinin kalbine %81 nur toplayabilirse %79'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %81 nur kimin kalbine toplarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası dördüncü kat cennettir. Cennetül Gurafan. Diyor ki Allah Teala Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوَوَّيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَافًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْحَارُ حَالَد۪ينَ ف۪يهَا نِيمَ اَجْرُ الْآمِن۪ينَ Amin olanları ve salih amel, nefs eskisi yani yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel diyor Allah Teala. Burada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi zikir sahibidir. Bir, bu sebeple kalbindeki bütün afetler alınmıştır. İki, ve üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da açılmıştır. Bu asli unsurlara dayalı olarak o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Bu seviyede o kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Devamlı bir hayır işleyen müessese söz konusudur o kişi için otomatik bir sistem olarak. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hem ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bilir. Hem de karar verdiği zaman hakem olarak veya hakim olarak Allah'tan sorarak vereceği için adaleti mutlaka oluşturur. Bu seviyedeki bir insan cennetin mevaya gider. Meva cennetine. Yani Nâziyât Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki fe innel cennete
hiyel meva, artık muhakkak ki cennet onun için bir barınma yeridir. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Atları ulul-elbab'tır. Allah Teala buyuruyor li ulul-elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Beşinci kat cenneti hepsi elde etmiş. Ama sahabe bu beşinci kat cennetle kalmamışlar. Beşinci kat cennetin özelliği o kişinin daimi zikirde olması. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olanına. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul-elbab olmuş ve bu meva cennetini hepsi hak etmişler. Bundan sonra ne yapacak kişi? Daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennem mutlaka bu insanlara, bu seviyeye ulaşmış olan birisine gösterilir. Sonra zemin katında sırrı gösterilir. Bu yedi kat yerlerle zemin katın gösterilmesi o kişinin meva cennetlerinin sahibi olduğunu gösterir. Ona devrin imamının dergahını da gösterir Allah Teala. Burası zemin kattır. Ne zemin kattan yukarıdaki yedi gök katına, ne de zemin kattan aşağıdaki yedi yer katına ait değildir. Ortada bir seviyeyi ifade eder. Bu ulul-elbab makamında gösterilir kişiye. Gideceği cennet, cennetül mevadır. Bundan sonra ne olacaktır? O kişi ihlas sahibi olacaktır. İhlas farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa'e." Onlar emrolunmadılar dinde kalplerini muhlis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse herkes, sahabe, onlar da emrolunmuşlar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. İşte Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, deyin ki Habibim o kafirlere ve putperestlere, de ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımızdır. Sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama muhakkak ki bizler ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. İşte kim muhlis olursa ona yedi kat gökler gösterilir. Kişinin muhlis olduğu nokta kendisine birinci gök katının kalp gözüyle gösterildiği
noktadır. Bundan sonra ikinci gökkatını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gökkatını, yedinci gökkatındaki yedi tane alemi ayrı ayrı görecektir. Burası, bu gördüğü şeylerin sahibi olduğu zaman Allah ona bu noktadan öteye geçemeden ölse cennetin naimi temin edecektir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki velev enne ehlel kitabi aminu vettekav ne kefferna anhum seyyatihim ve le ethalnahum cennatin naim. Eğer kitap ehli amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık diyor.

Burada onların Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi oldukları noktaya bakıyoruz. Bu takva sahibi oldukları nokta onların günahlarının örtüldüğü nokta ve naim cennetleri. Burada kişi irşad olmuştur. Bu konu, yani naim cennetine sahip olanların durumu, bir muhlisler olmaları açısından değerlendiriliyor. Bir de irşad olmaları açısından değerlendiriliyor. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Yani altıncı kat cenneti. İşte Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul bizim emirlerimize değil de sizin söylediklerinize tabi olsaydı, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerine imanı yazdı ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuş, yani muhlis olmuş. Nefsinin kalbini ...14 mertebe müzeyyen kılmış. Nefsinin kalbini 14 mertebe müzeyyen kılmış kişi. Ve burası naim cennetlerini ifade ediyor. Bu noktada bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onların muhtevasını söylüyor. Onların irşad olduğunu söylüyor. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Gidecekleri yer naim cennetleri. Bu naim cennetlerine gittikleri zaman Allah Teala onların günahlarını örtüyor. Ve yedincisi Cennetül Adın. Adın cennetleri. Kimdir Adın cennetlerine girenler? Kim Allah Teala'nın tövbe-i nasuh daveti üzerine tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe ederse, o kişi mutlaka bu tövbeden sonra Allah Teala'dan yeni mükafatlar alacaktır. Bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra o kişinin günahlarını örtecektir Allah Teala. Sonra salah nuru verecektir. Sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecektir. Daha sonra da iradesini teslim alacaktır.

Burada adın cennetleri söz konusudur. Rahat 22 ve Rahat 23 bunu söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Rahat 22'de وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Onlar sabırla Rablerinin veçini, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onların rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ve iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Rahat 23. Cennet-i Adn'in yethulûneha ve men salâhe min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyetihim vel melâiketü yethulûne aleyhim min kulli bâb. Adn cennetleri vardır diyor Allah Teala onlar için. Rahat 22 ve Rahat 23 beraberce düşünülecek. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, onların aslında anne babalarından abaihim, sadece babalar değil, anne babalar, yani usulleri. Usul, kendisinden evvel geçen nesiller demek. Firu, kendisinden sonra geçecek olan nesiller. Eşlerinden ve zürriyetlerinden, işte firu, zürriyet. Salaha ulaşan kimseler ona, yani adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Cennet-i Adn'in, adın cennetleri. Adın cennetleri Kur'an'da epey yer almış. Kehf suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de gene adın cennetlerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: İnnellezine aminu ve aminus salihate inna la nudihu ecemen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kişilerin ecrini zayi etmeyiz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnellezine aminu ve amilus salihate inna la nudiyu ecemen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Amellerin en güzeli de en üst kademede olanların ameli tabiatıyla. Bir sonraki ayet-i kerime zaten tamamlıyor Allah Teala. Kehf 31. وَلَاكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُمُ الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ زَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُدْرًا مِنْ سُنْدُوسٍ وَاِسْتَبْرَكٍ مُتَّقِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ اَرَائِكِ نِعْمَ السَّوَابِ وَحَسُونَتْ مُرْتَفَقَا. İşte onlara, yani bu kişilere adın cennetleri vardır. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Gördüğü gibi gene adn cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Yani iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Taha 75'te Allah Teala şöyle söylüyor: Ve men yetihi mu'minen kat amile salihati fe ulaike lehumut derecatun ula. E kim salih ameller yapmışsa ve ona, yani Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 76, bu ayet-i kerimenin devamı. Cennet-i Adn'in tecrim min tahtihel enharu haledine fiha ve zâlike cezâvmen tezekkâ. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu, tezkiye olanların
yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. 61 Saf 12. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennetin tecre min tahtiha'l enharu ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Zalikel fevzul azim." O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Gene adın cennetleri, iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Mümin 8 ve Mümin 9'da Allah Teala şöyle söylüyor: "Rabbena ve ethilhum cennete adnin nilleti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim." Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Yani salah makamına ulaşanlardan adın cennetine ulaşabilenler kimlerdi? Tövbe-i Nasuh'a davet edildi diye insanlar adın cennetine gitmezler. 4 kademe aşmaları lazım. Birincisi Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. İkincisi salah nuru verecek onlara. Tövbe-i Nasuh'u tamamladıktan sonra oluyor bunlar. Üçüncüsü de onların günahlarını sevaba çevirecek. İlk olay tövbe-i nasuh, sonra günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra son nokta o insanların günahlarının sevaba çevrilmesi.

bunların hepsinin geçirmesinden sonra kişi iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya ve teslim ettiği zaman Adn cennetinin gerçek anlamda sahibi olur. Ama o kişinin eşi, babaları, babası, eşleri ve zürriyetlerinden salih makamına kim ulaşmışsa, yani tövbe-i nasuha kim davet edilmişse, Allah onları da Adn cennetlerine kabul edeceğini söylüyor burada. Onlar orayı hak etmediler, iradelerini Allah'a teslim etmediler ama babaları ya da eşleri, yani hanımların kocaları Adn cennetini kazanmışlarsa, eşleri de salaha ulaştıkları takdirde, yani tövbe-i nasuha davet edildikleri takdirde, onlar da Adn cennetlerine kabul ediliyor. Mümin 9'da da Allah Teala diyor ki: "Bekihimus seyyiat ve men tekis seyyiati yevme izin fekat rahimteh ve zalike huvel fevzul azim." Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan, yani cennete girmek için izin alınan günü, o zaman ona rahmet etmiş olursun ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Burada Mümin 8'deki olay zaten bellidir. Adın cennetlerine girenler için bir kurtuluş, fevzül azim. Adın cennetlere gideceklerin genel hüviyeti. Sad suresinin 50. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Cenneti adnin fettehaten lehumul ebvab." Kapıları onlara açılmış olan Adn cennetleri vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bir insan Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka bir cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığında ikinci kat cennetin sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, teslim ettiğinde üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi oluyor. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin, irşad olduğunda altıncı kat cennetin ve iradesini teslim ettiğinde yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, her kademe için ayrı bir cennet ismi vermiş Kur'an-ı Kerim. Bu konumuzda, bugünkü dersimizde bunları inşallah beraberce gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Yüce Rabbimizin hepinize cennetlerin en güzellerini nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendir'e çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış.
Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru, eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa, gene aynı noktadan o kadar uzağa, onun tam zıttına, onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki, onun manasına varan o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda şu dünyada verilen gezegen üzerinde Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz
Ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken, Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun
emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye mardiye ve teskiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu yedi tane nefs kademesine geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fenafillah makamında Allah'a teslim olacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim edemek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fenafillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel-Asr suresini almış ele, diyor ki Vel-Asr suresi bize ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar,
onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve bu bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı. İblisin
insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah-u Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef, 7 safhada 4 tane teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım

Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yadırdığı Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki, evet. Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meselesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartının 5'i de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki hedefler nedir? Hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz.

Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor. İşte iki ayet-i kerime, birisi Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor. Ama dalalette olanlardan diyor, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnner hüda hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez.
götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahlar o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki, Kehf suresi 105. ayet-i kerime, kim diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi, biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mütekamil dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor. Vahdet diyor. Ve teslim diyor. Allah tektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vardır diyor dinin içinde. O tek toplumun dışındakiler hiçbirisi Allah'ın yolunda olanlar değildir diyor. Kurtuluşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz dört tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in
lafzını ve ruhunu öğretendir, Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz İslam'da hoşgörü. Birinci sual, İslam'ın hoşgörü dini olmadığını düşünen çok sayıda insan var. İslam hoşgörü dini midir? Haniflik ve hoşgörü İslam dininin ta kendisidir. Allah-u Teala emrini veriyor. Başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman da örtünüz. Nizâ etmeyiniz. Sonuçlar Allah ve Resulüne ulaştırınız. Çözüme gidiniz, hoşgörülü olunuz. Evet, işte başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Hücurat 12. Hücurat 11'de bir şey söylüyor. 11'de ve 12'yi birlikte zikrederim. Ey amen olanlar! Bir kavim başka bir kavmi alaya atmasın. Belki onlar alay edilenler diğerlerinden daha hayırlıdır. Kadınlar diğer kadınlarla alay etmesin. Belki de kendilerinden diğerleri daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Kötü laflarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü. Kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimlerdir. Hücurat 12. Ey amen olanlar, zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğer kardeşlerin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Elbette ondan tiksindiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah tövbeleri kabul edendir. Öyleyse başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Hücurat 12. Kusurları gördüğünüz zaman örtünüz. Nizâ etmeyiniz. Kusurları örtmek affetmektir. Örtmeyenler öfkelenenlerdir. Ama öfkesini yutanlar, onlar kusurları bağışlayanlardır. Kusurları örtenlerdir. Alimran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? اَلَّذ۪ينِ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمُ الْغَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. İşte öfkeyi yutmak, vaffetmek. Onun için Mevlana aydınlatmakta güneş gibi olun. Kusurları bağışlamakta da gece gibi olun. Herkesin kusurlarını gördüğünüz zaman örtünüz. Nizâ etmeyiniz. Allah ve Resulüne ulaştırınız. Çözüme gidiniz. Hoşgörülü oldunuz. İman etmedikçe cennete girmezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Güzel şeylerin hepsinin doğurucusu sevgidir. Ruhun 19 hasletinden bir tanesi sevgi. 18 hasleti terazinin bir kefesinde koyun. Diğer tarafta sevgi. Çünkü diğer hasletler sevgiden doğmuştur. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz öyle insanlarsınız ki onlar sizi buğz ederler. Arkadaşlarınızı göz göre göre öldürürler. Onlar işkence ederler. Siz aylarca ablukaya tabi olup aç bırakırlar ama buna rağmen siz onlara gene muhabbet beslersiniz. Bu söz ne ifade eder? Bu söz hoşgörünün en üst boyutunu ifade eder. Hristiyanlıkta tokat atanı öbür yana çevirmek,
Almanız 19'da bizi sevmeni sevmek vesaire, bütün bunlar hep aynı muhtevaya bizi ulaştırıyor. Evet, dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. İkinci sual, sahabenin yaşadığı hoşgörüyü günümüzde neden göremiyoruz? Toplum halinde yaşayan insanların en çok dikkat etmesi lazım gelen şey adaptır. Birinci kaide, birbirinize karşı sevgiyle yaklaşacaksınız. İkinci kaide, hoşgörüyle yaklaşacaksınız. Üçüncü kaide, size yapılan kötülüğü iyilikle mukavele edeceksiniz. Evet, demek ki üç tane kaide var. Toplum halinde yaşayan insanların en çok dikkat etmesi lazım gelen şey sevgi, birinci kaide, birbirinize karşı sevgiyle yaklaşacaksınız. İkinci kaide, hoşgörüyle yaklaşacaksınız. Üçüncü kaide, size yapılan kötülüğe iyilikle mukavele edeceksiniz. Başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Güzel davranışlarınızla, sevginizle onlara örnek olmaktır. Bundan 14 asıl evvel sahabe birbirlerini hoş görmeyi öğrenmişlerdi. Her gün başkaları için yaşıyorlardı. Fussilet 34, kötülükte iyilik bir değildir. Siz kötülüğe iyilikle mukavele edin. Böyle yaparsanız düşman olan kişi sadece candan dört olur. Almanya 19, sizi sevmeyenleri severseniz, çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Yine onlar kötülüğe karşı aynen mukavele edenlerdir. Ve tasavvufa yeni giren kişi, mürşidi diyor ki, görevin başladığı ilk emir, birinci odadaki şahsın ensesine bir tokat atacaksın. Ya gördüklerini gelip bana atacaksın. Tokat attığı zaman o da kısas tatbik ediyor. Gelip mürşidine anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şeriat kısası emrediyor. İkinci odadaki şahsın ensesine bir tokat atacaksın. Gelip bana anlatacaksın. İkinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman mürşidine gelip anlatıyor ama diyor o cevap vermedi. Yukarıya bakıp gülümsedi. Evet diyor, tarikat da affı gerektiriyor. O seni affetmiştir. Üçüncü odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman üçüncü odadaki şahıs diyor ki ensem senin elini acıttı. Biliyorum ki Allah yoluna girdin. Bu anda ben sana sadece bir yardımcıyım. Ve ne zaman istersen her konuda sana yardım etmeye hazırım. Öyleyse görüyoruz ki anlatılanlar bize bir geniş yelpaze veriyor davranış biçimleri açısından. Başlangıç noktasında şeriat, kısası ayetlerin tilaveti, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun.

0: Üçüncü sual, Allah'a ve Resulüne tüm insanlara karşı hep hoşgörülü müdür? Evet. Nisa 80, Resul'e itaat Allah'a itaattir. Hud 29, ben bu aminoları yanından kovamam çünkü onlar Rablerine mülaki olacaklardır, ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Fetih Suresi 29. ayet-i kerimesi de bir kere daha aynı hakikati ifade ediyor. Hoşgörü müessesi Allah'ın Resulü'nde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder, hiçbir zaman hiç kimseyi zorlamaz. Madarhal kişinin seviyesi ortaya çıkar. En basit şart bile size ağır geliyorsa, kabul etmek istemiyorsanız bunun adı isyandır. Allah Teala bu konuda sizin için bir ceza uygulamaz ama davranışınız sizi çok şeyler kaybettirir. Hadis-i şerifte kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Evet, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Allah sizin için kolaylık diler. Allah için sizin için zorluk dilemez. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye açık bir şekilde bu gerçek ortaya konmuştur. Kimse hiçbir istikamete zorlamak etkisini İslam'ı yaşayanlar kendilerinde göremezler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İslam'ın temelinde hoşgörü vardır. Kur'an'a baktığımızda da insanları hoşgörülü olmaya götüren temel sebebin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hoşgörü, iyi insan olmak.
3: Bana ibadet yapmak, doğruluk.
4: Allah'a verilen emirlerini yerine getirmek.
5: Allah'a itaat etmek, Allah'a inanmak.
1: Peki sizce biz Allah'a bu dünyadayken ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. En basiti hayvanlara iyi davranarak, onları besleyerek, insanlara hoşgörülü yaklaşarak, en azından tebessüm ederek, empati yaparak.
3: Bu dünyada da ulaşabiliriz tabii ki de.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sizin de böyle talepleriniz var mı?
2: Tabii ki var ama şimdi hayat mücadelesinde ne kadar bunlara dini vecibelerimizi yerine getirebiliyoruz? Tabii bu pek mümkün olmuyor.
1: Siz istiyor musunuz böyle şeyler?
3: Tabii ki de herhalde. Herhalde ne demek?
4: Yani gönülde tabii ki.
1: Mevlana'lar, Yunus Emre'ler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya muhakkak olmak isteriz. Veysel Karani Hazretleri'nin bir zikri vardır. Tabii buna bir 3-5 ay böyle bir müracaat ettik. Belirli bir yere kadar geldik ama ondan sonra yine hayat mücadelesi.
1: Aslında Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Siz diyor sadece benden bunu isteyin diyor.
2: Evet, zaten her zaman istiyoruz, her daim istiyoruz.
3: İsteyeceğiz ki verecek.
2: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum inşallah.
0: Bir misafirimiz insanlara ve hayvanlara iyi davranarak bu dünyada Allah'a ulaşabiliriz dediğim. Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığımız iyilikler bizi bu dileğe ulaştırabilir mi? Elbette. Allah-u Teala iki grup insandan bahsediyor. Rahmet için, rahmetine layık olanlar ve olmayanlar. Birinci grupta başka insanlara karşı kapalı olan kalpler var. Başka insanların mutlu kılınması konusunda kalplerinde bir talep yoktur. Kendilerine de bu sebeple devamlı mutsuzdur. İşte Allah'ın seçmediği insanlar rahmeti hiçbir zaman alamayacak olan bir şehir halkı gibi. Yani Allah'ın rahmetine muhatap olmayan başka bir grup İnsan, Allah'a asi olanlar gibi. Bir kısmı ise başkalarına kötülük için yaşamıyor. Başkalarını kendilerine kötülük ettiği zaman onlar da sık sık mukabele ediyorlar ama kendilerine bir şey yapamayanlara bir kötülük etmek istikametinde bir talebin sahibi değiller. Kalplerinde başkalarına karşı başlangıçta kin olmayan insanlar. Hedefleri bu olmayan insanlar. İşte bu insanlar Allah'ın seçtikleridir. وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah-u Teala Enfal Suresi'nin 23. ayet kerimesinde Allah size hayır bilseydi فَاسْمَهُمْ Allah onlarda akletmenin sağırdığı içinde hayır olduğunu bilse görse velte onlar işitirirdi. Onlar işitirse bile mutlaka onlar dönerlerdi, yüz çevirirlerdi. İşte Allah'ın hayatı boyunca kendilerine hayır görmediği kişiler başkalarına asla iyilik yapmak talebi içerisinde olmayanlar. Allah-u Teala İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْ هَمْنَ الْمُكَرْ اُولَٰئِكَ مُلْبِرِحُونَ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْ هَمْنَ الْمُكَرِ Alimen 104'te Maruf emreden mükerden ne eden? Daha doğrusu hayra davet eden Maruf emreden mükerden ne eden? İnsanlar. İşte bu hayra davet eden başkalarına iyilik yapmak isteyen insanlar. Hazreti Ali Allah Resulü diyor ki ya Ali bir kişinin senin ve sinenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu battığı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir hadisinde ise hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala nefretin, kinin, intikamın yerini hoşgörü ve sevginin alması için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Huyunu güzelleştirmesi, temizlenmesi.
1: Siz nasıl hissediyorsunuz zikir yaptığınızda?
3: Vallahi çok mutlu hissediyorum kendimi.
4: Kendini çok huzurlu hissediyorum, mutlu hissediyorum.
3: Mutlu, huzurlu. Kendimi kaybediyorum ben. Hiç bu dünyada hiçbir şey düşünmüyorum. Hep Allah, Allah, Allah, Allah'tan başka bir şey düşünmüyorum.
1: Peki sizce zikreden bir insanın davranışları nasıl olur? Değişmeye başlar mı?
2: Muazzam şekilde değişiyor. Yani her kötülüğün karşısında bir insan size affedersiniz söylese bile, hakaret etse bile o insana inanın ki tek kelime edemiyorsunuz kötü olarak. İyi şeyler söylüyorsunuz. Allah akıl ihsan etsin, Allah fikir ihsan etsin.
1: Değil mi?
2: Tabii ki tabii.
3: Valla davranışları daha şey olur yani, iyi olur.
4: Uyum sağlar, kalp kırmamaya çalışıyor. Kalp kırmak, Mekke'yi yıkmak gibidir.
2: Yani şu an toplumda öyle bir panik atak durum var ki, bu panik ataktan dolayı insanların birbirine o kadar kötü davranışı var ki. Yani ben şoförlük yapıyorum mesela. Kornaya birisi basıyor öndeki arabaya. O niye bastın diye iniyor. İnsana zarar vermeye çalışıyor. Yani artık tahammül sınırının dışında olmuşuz. Ya Allah kendini unutturmaya başladı ya da insanlar tamamıyla Allah'tan vazgeçti. Böyle bir durumda söz konusu tabii.
0: Bir misafirimiz trafikteki kahvaladan bahsederek artık tahammül sınırının dışındayız. Ya Allah kendini unutturmaya başladı ya da insanlar tamamıyla Allah'tan vazgeçti. Allah insandan vazgeçer mi? Allah insandan vazgeçmez. Daima Allah'ın kapısı herkese açıktır ama kişi Allah'tan vazgeçerse bu söz konusu. Allah sizi seviyor. Bu son derece önemli bir şey. Sizde şah damarınızdan daha yakındır. İlmi rahmetiyle, zatıyla değil tabi her şeyi kuşatmıştır. Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. Ve o Allah ki sizin her zerrenizi kapladığı için ilmi ve rahmetiyle her şeyinizden haberdardır. Kainatta her şeyden haberdardır. O sizi çok sever. Eğer mutlu değilseniz bir tek sebebe dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek. Hak ve vazife mutluluğun temelinde iki kavram vardır. Hakkınız olan mutluluğa ulaşmak istiyorsanız sizin çok basit bir vazifeniz var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. Mutluluğun her şeyin bir bedeli var. Mutluluğun bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak. İnsanları yargılamadan önce kendimizi onların yerine ne şekilde koyabiliriz? Şimdiden çok teşekkürler. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanları yargılamadan önce kendimizi onların yerine nasıl koyabiliriz? Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim, kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Ya mesela İbrahim 22, iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah size hep doğruyu söyledi. Ben de size vaat ettim ama ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendini hepsinizi kınayın. Öyleyse şeytan nefsimize davetiye çıkartıyor. Allah da ruhumuza davetiye çıkartıyor. Karar organı aklımız, tercih yapma da hak bize verilmiş. O zaman bir tarafta iblis diyor ki Allah size doğruyu, ben size yanlışı söyledim. Fakat ben sadece sizi davet ettim. Benim sizin üzerinde bir gücüm yok. O zaman her şey bizim elimizde. İşte etrafımızdaki insanları kendi vicdanınızda muhakeme ederseniz yanlış davranışların sahibidir. Derseniz peki sevgili kardeşlerim, acaba vicdanınızda mahkum ettiğiniz kişi üzerinde hangi tesirler var olarak o olayı vücuda getirmiştir. Böyle bir vicdan muhakemesi yapıyor musunuz? Kalın çizgiler herkesin doğru kabul ettiği, kalın çizgiler herkesin yanlış kabul ettiği olayların dışına çıkın biraz. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki herkese göre doğrular, herkese göre yanlışların bittiği yerden insanlara göre doğrular ve insanlara ve yanlışlar çıkar. İnsanları yargılamadan evvel onların yerine kendinizi koymalısınız. Ben olsaydım böyle bir olayda ne yapardım diye düşünün. Yetmez, acaba onun iç dünyasında sizin dışarıdan gördüklerinizin ötesinde neler var, neler olmuş? Yetmez, eğer siz insanların size karşı yapılan hataları düşünüyorsanız, onun öncesinde siz ne yaptınız? Bütün bu muhasebeyi yapmakla mükellefiz yaparsak, o zaman doğru tespitte bulunuruz ki Allah Resulü Hazreti Musa Aleyhisselam, adil bir hakim olmak istiyorsanız kendinizi başkasının yerine koyup yargılayın. Yani suçu kendinize mal ediniz. Başkasını suçlamayınız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bundan 14 asır evvel sahabe, Peygamber Efendimiz'e tabi olduktan sonra birbirlerini hoş görmeyi ve daha pek çok şeyi öğrenmişlerdi. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Bunun gibi insanların yolunda yürümek, onlardan bir şey öğrenmek tabii ki çok güzel bir şey. Ama insanın öncelikle Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak alması gerekir. Yani onun dışındaki bazı mütalaalar insanın, o kişinin kendi mealidir diyelim. Ben birinin peşinden gitme değil de insanın Kur'an'ın peşinden gitmesini tavsiye ederim.
3: Mürşide iyi bir şey, güzel bir şey.
1: Gerekli mi sizce bu zamanda da mürşide?
3: Tabii ki de mürşidin olacak.
4: Bu zamanlarda tabii daha fazla gerekli aslında. Aynen. Daha fazla ihtiyacımız var bu konulara. Şey. İnsanlığa, saygıya, sevgiye.
2: Bence mürşit gerekli değil. Her canlı, yani insanoğlundan bahsediyoruz, nefsi hareket edebilecek varlıklardır.
3: Tabii ki vardır yani. Yaşadığımız sürece, insanların var olduğu sürece insan, insanlar da vardır.
1: Değil mi? Diyor ki hacet namazını kılın, benden isteyin. Ben size göstereceğim diyor.
3: Öyle mi diyor? Namazlar var. Aynen dediğin gibi. Ne namazlar var. Hepsini keşke yerine getirebilse.
1: Siz de bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
3: Vardı da.
4: İstersin yani. Şimdi biraz karışık şeyler çıkıyor. O biraz şey diyor. Yoksa tabii ki edersin yani. Seni doğru yola getirip günahlarından sakındırır yani.
0: Kimsemiz bir mürşidin peşinden gitmeyi değil de Kur'an'ın peşinden gitmeyi tavsiye ederim dedi. Kur'an-ı Kerim mürşid konusunda ne diyor? Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Allah Teala her devirde Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamlar tayin ediyor. Enbiya 73'te bu tayin ettiği imamlar peygamberlerdir. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Maide 19. İşte bu fetret döneminde de yine Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu veli resullerden bir tanesini seçiyor ve kâleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Secde 24. Öyleyse daima Allah'la diğer kainat arasında tasarrufunu aldığı, onunla kainatı idare ettiği bir kişi var. Bu asaleten veya vekaleten devrin imamıdır. Ama onun dışında her kavimde o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden, tezkiye yapan, kitabı öğreten, hikmeti öğreten Allah'ın mürşitleri var. Onlar vesiledirler. Kavim resulleri vesiledir. Veli mürşitler vesiledir. Ve Allah Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Ali'nin 12'de Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunun. Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan ip de mürşid. Öyleyse mürşide tabi olmadan Kur'an'a nüfuz etmek mümkün değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Delalette olanlar kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e nüfuz etmeyenlerdir. Mürşid farzdır. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmıştır. Allah Teala bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ip de mutlak olarak gereklidir. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Bu yol mutlaka Allah'ın mürşitlerinden geçer. Mürşit kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanların hidayete erdirmek için Allah Teala tarafından tayin edilmiş bir kişidir. Allah Teala'nın mürşitlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete gitmesi mümkün değil. 7 ayet gelince delalette olanlar gideceği yer cehennem. Evet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Muhterem Hocam, başkalarına gösterdiğimiz hoşgörü onları yozlaştırır mı? Allah sizlerden razı olsun Muhterem Hocam.
0: Allah sizden razı olsun. Bakara 178, Maide 45 ve Fusilet 33-34-35. Allah herkesi istediği her şeyi verendir. Herkesi en çok sevendir. Siz de böyle olun. Herkesi en çok seven olun. Sizde varsa başkalarına vermekten çekinmeyin. Ve onu silin defterden. Başkalarından size negatif davranışlar gelmişse onları ya üzerinize tesir almadan, etkilemeden bitirin veya sadece pozitif istikamette etkilerin. Yani birinci odadaki kişinin davranışını göstermeyin. İkinci en az, ikinci ve en çok üçüncü odadaki şahsın davranışlarını sergilemeye çalışın. Hoşgörü. Toplumun menfaati kişisel menfaatten daima öndedir. Eğer kişinin menfaati toplumun menfaatinin zıttıysa kişi bunu mutlaka usul haline getirmişse o zaman o menfaate engel olunur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere Daram Kur'an Haramut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakul yakin. Biliyorsunuz İslam kainatın yegane dinidir. Aslında dinin, Allah-u Teala'nın yegane dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif olarak diyor kendini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için elinden gelen bütün gayreti Hanif olarak sarf et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Ve Allah'ın dini, kayyum olan din, Hanif dinidir. Hayır, kayyum olan din, hayatta olan ve ezelden ebede kadar devam edecek olan, kesintisiz devam edecek olan din, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Yani İslam dininin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an-ı Kerim'le, Arapça adıyla İslam adını verdiği dinin aslında Hanif dini olduğunu, yeni bir din olmadığını, ezeli din olduğunu söylüyor. Çünkü

bir tek din. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Tebedülat göremezsin, değişiklik göremezsin diyor. La tebdile fil dini. Dinde tebdil yoktur, değişiklik yoktur. Allah Teala yalnız bir tek din vücuda getirmiştir. O dinin adı Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İnsanları da sadece bu tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratır Allah Teala. Bu yaratışının arkasında Hanif dininin özelliklerini yaşayabilmek özellikleri söz konusudur. Hanif dinin özelliklerini yaşamak için kişinin özellikleri, kişinin muktesebatında olan, kişinin varlığında olan muhteva, yani gözlerin kapalı olması, kulakların örtülü olması veya açılabilecek olması, gözlerin, kulakların, kalbin idraksiz, kör ve sağır olması ve sadece Allah'a ulaşmayı kişi dilerse açılabilecek olması. Bu özellikle yaratılıyor insanlar. Yani başlangıçta Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan özellik zayıf. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah Teala gözlerini, kalplerini, kulaklarını açıyor. İnsanlar eğer sureta bir duyuşla Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu duyar da ona itaat etmezlerse derhal onların üzerinde engeller konuluyor ve muhteva negatif olarak tamamlanıyor. Gözler, kulaklar, kalpler hepsinde bütün insanlarda kör, sağır ve dilsiz ve idraksiz. Sonra görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası kapalı. Allah kapatıyor. İnsanlar biz Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç işitmemiştik diyorlar. Halbuki işitmeyen insan olmaz. Ve işitip de onun manasını araştırmayanları Allah Teala sorumlu kabul ediyor. Ve onlar için körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılırlar. Ya açılır kalpler, Allah'a ulaşmayı dilerler ya da kapalı kalır. Başka standartlarda bir insan hiç yaratılmamıştır. Yaratılması da mümkün değildir. Kıyamete kadar insanlar aynı özellikle yaratılacaklardır. Öyleyse ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin özelliklerini 28 basamaklı bir İslam skalasında görüyoruz. İslam merdiveninde görüyoruz. Ya da Hanif merdiveninde. Allah'ın özelliklerini yaşadığımız 28 basamaklı, 4 tane 7 basamaklı oluşan bir merdivenler dizisi. İşte bunların hepsini muhtevi olan Vel Asr suresi. Allah Teala diyor ki Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun. Asra, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış hem de le kullanmış Allah Teala. İkisi de mutlaka, muhakkak anlamlarını tazammın ediyor. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Kimdir o hüsranda olanlar? Özelliklerine hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi hüsranda. Kim Allah'a ulaşmayı reddederse, inkar ederse o hüsrandadır diyor. Onlar ki diyor Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor. Hüsranda olanların

mutlaka günahları sevaplarından fazla hüsranda olanlar mutlaka kör, sağır ve dilsiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, inkar etmenin manası muttali olmak önce o konu hakkında bir bilginin sahibi olmak, o konu kendisine ulaşmış olmak, ondan sonra da reddetmek, işte onlar inkar edenler. İnkar edenler, burada hüsranda olanlar, dalalette olanlar, küfürde olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, her türlü negatif faktör bu insanların üzerinde. İnnel insane lefî hüs deyince Allah Teala, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Mutlaka onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Yüksek olsaydı Allah Teala onlardan amellerinden indirme yapacaktı. Amellerinden eksiltme yapacaktı. Allah'laşmayı dilemeyen bir kişinin sevaplarının günahlarını aşması mümkün değil. Böyle başlıyor Velasur Suresi. Sonra ne diyor Allah Teala? İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne oluyor? Kişi aminu olur olmaz Allah Teala derhal harekete geçiyor. O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getiriyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. İşitmeyen kulaklarındaki vakrayı alarak işitir hale getiriyor kulakları. İşitme hassasındaki mührü alıyor. Kalpteki ekinneti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi alıyor. Kalbin mührünü açıyor ve kalbe ihbat koyuyor. Bunları yapıyor Allah Teala ve her biri için aslında birer dakika sarf etmesi mümkün değil. Birkaç saniyede bunlar gerçekleşiyor ama biz en geniş alternatiften hareketle her biri için birer dakikalık bir zaman kullandığını en geniş perspektifte kabul edersek, 7 dakika içinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 7 tane furkan alır Allah Teala'dan ve her furkanla Allah onun günahlarını örter. İşte onlar amini olanlardır. 7 furkanda kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanlar hariç diyor, hüsranda değillerdir. Peki bir kişi düşünelim, kendisine tebliğ yapılmış, tebliği duyar duymaz derhal kabul etmiş. Ona Allah Teala 7 tane furkan veremez. Çünkü gözleri, kulakları ve kalbi kör, sağır, dilsiz olmadan o kabul etmiş. Allah Teala ona bir tek furkan verir. Kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbinde ekinnet yok. Gözlerinde hicab-ı mestur yok. Kulaklarında vakra yok. Görme, işitme ve idraki kapalı değil. Yani evvelce muhatap olup da kabul etmeme olayı yok. İlk defa duymuş, duyar duymaz da hemen Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan düşünün. Çok nadir bir olay. Nereden biliyoruz nadir olduğunu? Çünkü tebligat yapılıyor. İnsanlar tebligatın farkına varmıyorlar. Varmayınca tebligat yapıldığı için, onlar da duydukları için Allah Teala derhal işlevleri tahakkuk ettiriyor. Gözler, kulaklar, kalpler kapanıyor. Ama böyle bir insanın var olduğunu kabul edelim. Çok nadir bir olay.
Ama o anda Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ihbat koyar ve bununla o kişinin ihbat koyduğu noktada kalbine bütün günahlarını örter bir defada ve gene aynı standart olur. O kişinin sevapları günahlardan fazla olur. Kimdir bu insanlar? Amin olanlar. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar ama insanlar yanlış değerlendirirler. İnsanlara göre ne vardır? Sevindikleri olaylar vardır, üzüldükleri olaylar vardır. Onlara göre sevindikleri olaylar hayırdır, üzüldükleri olaylar şerdir. Allah'a göre öyle değildir. İnsanların derecat kazandıkları olaylar hayırdır, derecat kaybettikleri olaylar şerdir. Dizayn bu standart içerisinde. Ondan sonra ikinci basamak, insanlar olayları değerlendirirler ve tepkilerini koyarlar. Her olay karşısında bir tepki mutlaka vücuda gelir. Ya sessizliktir, ya kişi konuşur. Yani bir anlama veya anlamama olayı, bir karşı koyma veya karşı koymama olayı, mutlaka bir şey oluşur. Kişinin Allah'ın vücuda getirdiği, her sene iki defa en az Allah-u Teala insanları mutlaka musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanlara karşı kişinin davranışları önemli. Bu davranışların akabinde eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtuluşa ulaşır. Birinci kat cennetin sahibi olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne olur? Onlar hüsranda kalırlar ve demin saydığımız hususlar onlar içindir. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala, zatından bahsediyor. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onlar cehenneme giderler diyor. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennem. Kişi dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değil. Ve bunlar birinci ve ikinci basamakları işgal ederler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Onların da çok daha fazlası zaten seçilmiştir Allah-u Teala tarafından. Yani olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, davranış biçimleri. Allah'ın bu dizaynına açık bir şekilde karşı gelmemeleri onların seçildiklerini gösterir. İnsanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçilir. İkinci basamak. Veya onlar çok açık bir şekilde hüküm koyarlar davranış biçimlerini. Kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikleri gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden de küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, orada adları amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,
Onlar hüsranda değildir. Onlar hüsranda olanların dışındadır. Hariçtir hüsranda olanlardan. Ve onların Allah'a ulaşmayı diledikleri an günahları örtüldüğü için hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Eğer sevapları günahlarından fazla olsaydı Allah Teala sevapları da eksiltme yapacaktı. Hüsranda olanların sevaplarını da eksiltme yaparız diyor Allah Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ne olur? O zaman kişi amini olur. Amini olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah derhal o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala bunun üzerine o kişi de rahim esmasıyla tecelli ettiği anda derhal harekete geçiyor. O kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor. İşitme hassasındaki mührü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve kalbindeki ihbatı alan Allah-u Teala onun kalbine, kalbindeki ekinleti alan Allah-u Teala onun kalbine ihbat koyuyor. O kişinin idraksizliği bitiyor. İdrak etmeye başlıyor. Kişi 7. basamakta. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Ne oldu kişi? Amini oldu. 7. basamakta. Bundan sonraki safa 14. basamağı ifade eder. Kişinin mürşide ulaştığı yeri anlatır. Ve amelü salihat diyor Allah Teala. Ve salih ameller işleyenler de hariç diyor. Salih amellerin işlenmeye başladığı nokta 14. basamaktır. Kişi 14. basamağa nasıl gelir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah derhal furkanlar vermiştir. Günahlarını örtmüştür. 1. kat cennetin sahibidir kişi 7. basamakta. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir bu. Bu noktadan itibaren yönelme söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de aslında yönelmiştir. Ve Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa, onun kalbine ulaşırım diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki, galpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Allah-u Teala kalbe ulaşınca, evvela kalbin mührünü Allah'a çeviriyor. Kalbin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kalp Allah'a çevriliyor. Sonra Allah-u Teala ne diyor Allah-u Teala burada? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. O galipte Rahman'a huşu duyanların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Hem kalbe ulaşıyor, hidayet ediyor Allah Teala, hem de kalbi Allah'a çeviriyor. 8 ve 9. basamaklar. 10. basamakta da Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime buyuruyor ki Allah Teala "Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrahu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor.
Yani kişinin İslam olabilmesi, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmesi mutlaka buna bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecek ki Allah onun göğsünü yarsın, göğsünden kalbine nur yolunu açsın, o kişiyi teslimlere ulaştırsın. Teslim başka standartlarda gerçekleşmez. Ve bunu gerçekleştiren şey Allah'ın rahim esmasıdır. Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla göğse geliyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmet nurları kalbe girmeye, sızmaya başlıyor. Bu, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmeye başladığını gösterir. Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde kalbine göğsünü yararak kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış, göğsünü yararak İslam'a açtığı ve kalplerin içine nur ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Onların kalpleri kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olanlarla mukayesesini yapıyor. Hiç bunların birbirine eşit olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Yani bu noktadan itibaren Allah Teala kalbine, o kişinin kalbine nur gönderdiğini söylüyor. Kalbe nurların girdiği yer fazılların değil ama rahmetin girdiği yer 11. basamaktır. Bu rahmet kalbe giriyor ve kalpte %2 rahmet tamamlanınca kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kalpte %2 nur birikimi ve kişi huşu sahibi. Ne olur huşu sahibi ise? Huşu sahibi ise o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah Teala'nın mürşidini gösteriyor. İşte kişinin Allah'ın mürşidini göstermesiyle, hacet namazını kılmasının arkasından mürşidini göstermesiyle ona kişinin ulaşması, mürşidin gösterilmesi 13. basamak, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi 14. basamak. Allah Teala bu konuda Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde söylediği şey şöyle: Estaînü bis-sabr ve's-salâte innehu lekebîretun illâ lil-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan, sabırla ve namazla hacet namazı istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin, öğrenin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor. Onlar kesin şekilde Allah'a milaki olacaklarına inanırlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ondan sonra diyor Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar ruhlarının. Allah'a rücu edeceğine, yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor. İşte bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olanlara Allah Teala sadece istihane hakkı veriyor. İstihanenin söylenebileceği insanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar. 14. basamak sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıyor kişi. Allah kendisine mürşidini gösterdiği için ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Burası 14. basamak. Burada nefs tezkiyesi başlar. 14. basamakta o kişi zikir yaptığı zaman
Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat iki grup nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır ve hepsi kalbin üzerindeki mühürü bastırarak zulmani kapıyı kapatırlar. Dört grup nurun baskısı. Zulmani kapıdan karanlıklar artık kalbe giremez. Kalbin içine girmiş olan karanlıklarsa nurların kalbi işgal etmesi sebebiyle kapı dışarı edilir. Kalp birkaç dakika içinde %100 Allah'ın nurlarıyla, rahmet fazla salavat nurlarıyla dolar. Bu nurlar kalpte devamlı kalıcı değillerdir. Kalacak olanlar sadece fazıllardır. Fazıllarsa zaten %2 rahmet kalbe girip yerleşmiştir. Gelen rahmet fazla salavattan artık rahmet de kalpte yerleşemez. Salavat da yerleşemez. Yerleşebilenler sadece fazıllar olacaktır. Ve %1, %2 derken fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan birçok nimeti birden alır. Devrin imamının ruhu kişinin başına gidip yerleşir. Ve kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ne yapar? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. O kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versin diye göndeririz diyor. Ve onu uyarsın diye yevmüt talakın geldiğini söyleyerek o kişinin yani o kişinin kalbindeki ruhu uyarsın diye Allah'a doğru yola çıkarsın diye. Ve el öpme merasimi cereyan ettiğinde devrin imamının ruhu kişinin başına da gelir yerleşir. Ve o kişi bu noktadan itibaren zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi başlar. Allah'ın katından gelen rahmet, nur, rahmet faz ve salavat nurları kalbe girer. Fazıllar karşı çekim kuvvetine sahip oldukları için Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan taşır. Fazıllar da o manyetik alanın zıttı olan manyetik alana sahiptirler. Birbirlerini çekerler. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma Kur'an'da nefs tezkiyesi adını alıyor. Nefsin tezkiyesi. Temizlenme, arınma manasını kullanıyor Allah-u Teala burada. Ne demek temizlenme, arınma? Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi ise başlangıçta %100 hasletlerle doludur. Ama 14. basamakta ruh fizik vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının ruhu gelip yerleşmiştir başın üzerine. Ama nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken ve 14. basamağa geldiği zaman kişi nefsin kalbinde %2 rahmet mevcuttur. Ve fazıllar birikmeye başlarlar. İlk %7 nur birikiminde ruhun birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Burası nefsi emmaredir. Ne olmuştur? Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğuna başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduğunuz noktadan itibaren siz adım adım güzele doğru gideceksiniz. Muhatap olmanız sizin üzerinizdeki körlüğün, sağırlığın ve dilsizliğin alınması sizi ilim sahibi yapmıyor. Ama kendilerine ilim verilenler oluyorsunuz. Tebliğ ile beraber kıraat başlar ve tebliğ kıraatın esasını teşkil eder. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kişi henüz kendisine ilim verilenler standardına gelmiştir. Kalbine ihbat konulmak suretiyle.
Kalbine ihbat konulduğundan itibaren kişi kendisine ilim verilenlerdendir. Ama ilmel yakinin sahibi olmamıştır. Başlangıcındadır daha. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar, işte o zaman bu kişi ilmel yakinin sahibidir. Öyleyse buradaki paralelliğe bakalım. Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor size de sizin aranızdan bir resul beaz etti. Gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmezsiniz. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleykum âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlemûn. Burada Allah-u Teala'nın bir nimet olmak üzere sahabeye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı gönderdiğini Allah-u Teala açıklıyor. Ve birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Bu tebliğdir. Tebliğ kişiyi ilim sahibi yapmaz. Ama tebliğ ile beraber tebliğe paralel olarak kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Sakın kendilerine kitap verilenlerle ilim verilenleri birbirine karıştırmayın. Kitap verilenler o cemaat, bu kavmin içinde bulunan herkestir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Bütün Mekke halkına inmiştir. Hatta bütün dünyaya inmiştir Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar daha yeni tanıyacaklardır. Ama onlara ilim verilmiş değildir. Onlara kitap verilmiştir. Bütün dünyaya kitap verilir. Herkes kitap sahibidir. Ama kitaba muttali olmayanlardır. Öyleyse kendilerine kitap verilen herkestir. Ama ilim verilenler o herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki bu ilim verilenlerden ilim sahibi olanlar kimlerdir? İşte burası ilmel yakinin başladığı yerdir. Kendilerine ilim verilenlerden ilim sahibi olmaya başlayanlar 14. basamaktan itibaren nefslerinin kalbindeki aklanmaya paralel olarak Allah'ın güzelliklerini öğrenen ve o istikamette gayretin sahibi olan insanlardır. Onlar ilmel yakinin sahipleridir artık. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur artışıyla o kişi birinci 7 %7 fazla gerçekleştirmiştir nefsinin kalbinde biriktirmeyi. Bu kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. O kişi henüz ilk noktadadır. Nefs itibariyle nefsi emaredir. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir nefsi emare standardı oluştu. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime.
Fela uksumu bin nefsi devam et. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra bir üçüncü yüzdeydi nur birikimi. Nefsi, mülkime, Allah'tan kişi ilham almaya başlıyor. Ve Şems suresi 7. ayet-i kerim. Fe elhamaha fücura ve takvaha. O nefse fücarı ve takvası, şeytanın fücuruyla Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha erdiler. İşte böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. Buradaki olay, o kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırmış olan birisi ve Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, irci ila rabbiki radiyeten vardiyye, fethuli fi ibadi ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Bu mutmainne müessesesi Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Evet, biliniz ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalplerin mutmain oluşu mutlaka nefsi tezkiye etmekle mümkün. Allah'ın zikri nefsi tezkiye edecektir. Sadece Allah'ın zikri tezkiyeyi sağlayabilir. Mutmainliğe öyle girilir. Peki bu kişi mutmain olmuş dördüncü katta. Ondan sonra ne olur? Beşinci ve altıncı katlara kişi ulaşır. Mutmainneden sonra radiye, radiyeden sonra mardiye gelecek. Radiye Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye de Allah'ın bizden razı olduğu kademe. Ve Şems suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala demin söyledik, onu söylüyor. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan radiye ve mardiye. Beşinci ve altıncı katlar. Ve ruha da diyor ki, ve Allah'a rücu et. Allah'a geri dön. Geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda buyuruyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci kat cennetin sahibi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman oldu. İkinci kat cennetin sahibi mürşide ulaştığı zaman oldu. Üçüncü kat cennetin sahibi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman oldu. Ruh Allah'a geri döndü. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Nefse Allah'tan razı oldu. Allah'ın rızasını kazandı ve tezkiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ. فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermişti nefsini tezkiye edeceğine dair ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve ruh burada Allah'a ulaşıyor. Geri dönen ruh, Rabbine rücu et emrini alan ruh, radiye ve mardiye kademelerine geçiyor. Tezkiyede nefsin kalbi %49 fazılla, %2 rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlığa kavuşmuştur. Oysa ki başlangıçta nefsin kalbi %100 kapkaranlıktı. Sadece afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen afetler vardı. Bu noktaya kadar kişi ilmen yakindedir. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar, ilmen yakin sona erer.
Burası 21. basamakta. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki ruh Allah'ın zatında yok olur? İlmelekin. Allah'ın zatına ulaştığı anda ilmelekin sona erer. Ruhun Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır. O kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilmesi 23. basamaktır. Kişinin zühd makamına ulaşması 24. basamaktır. Ve kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 25. basamaktır. İlm el yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamamlanmıştır. İlm el yakini takip eden kademe ayn el yakindir. Ama ayn el yakin 22. basamakta başlamaz. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah makamı. Bundan sonra 21. basamaktan sonra 7 tane velayet makamı olacaktır. Fena, veka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah. 7 tane velayet makamı. Öyleyse ilmel yakin bitti 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oldu. 22. basamakta o kişiye bir taht ihsan edildi. Ne oldu? Kişi 22. basamakta meab oldu. Meaba sığındı, evvap oldu. Diyor ki Allah-u Teala Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Sonra Enam suresi 125. ayet, 127. ayet-i kerime o kişiye Allah'ın katında bir selam yurdu, teslim yurdu veriliyor. Bu bir tahttır, altın taht. Kişi o altın tahtın sahibi oluyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi zühd makamının sahibi oluyor. Allah Teala negatif zühdü Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Ve ilm el yakinle yakinle ayn el yakin arasındaki köprüyü geçiyoruz. Birinci kademe Allah ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması. Fena fillah. İkinci kademe beka billah. Taht ihsanı. Üçüncü kademe günün yarısından fazla zikretmek suretiyle zühdün sahibi olmak. Kimdir zahit? Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah-u Teala'ya dünyadan daha çok Allah'la meşgul olduğunu ispat eden bir kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den öteye geçmiştir. Ve zühd makamı bizi %81 nura kadar götürür. Kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi muhsinler makamının sahibi olur. Orada fizik vücut Allah'a teslim edilir. Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ Nisa suresi 125. ayet-i kerime. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Peki bu kişi muhsinlerden olan bir kişi fizik vücudundan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu noktada acaba bu kişi aynel yakine geçmiş midir? Hayır, geçmemiştir. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bir köprü söz konusu.
22, 23, 24 ve 25. basamaklar, 4 basamak bu köprüyü ifade eder. Bu köprüde o kişi belki irfan sahibi olur. Arif olabilir. Kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. Ama daimi zikre henüz ulaşamadığı için aynen yakinin sahibi olamaz. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman aynen yakinin sahibi olur. 26. basamakta. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Ve o noktadan itibaren kendilerine ilim verenler olmuşlar. Hangi ayet-i kerime? Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Çünkü tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtarmışlar kendilerini. 7. basamak. 3. basamaktan başlayıp 7. basamağa kadar ulaşan kesim. Sonra ne olmuş? Sahabe mürşide ulaşmışlar. 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sahabe tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tüm sahabe ulaştırmışlar. Zümer 18 diyor ki Allah Teala onlar sözün güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmak açık bir şekilde anlatılıyor kitapta, Kur'an-ı Kerim'de. Onlara Allah Teala isim veriyor. Onlar ulul elbab, li ulul elbab feskürallâhe kıyamen kuruden ve alâ cunubiyum. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dedikten sonra daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi sahabeye ulul elbab diyor. Ulul elbab oldular diyor. Sonra ihlasa ulaşmışlar mı? Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ihlasa ulaştığını ifade ediyor. Nahnu lehu muhlisun ifadesiyle. Bütün sahabe Allah için muhlisler olmak şerefine ermişler. Öyleyse ne olmuş? Nefslerinin kalbi %100 nurlarla bezenmiş ve kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikre ulaşmışlar. Bu sebeple bir bütünü gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar? Ehli tezekkür olmuşlar, ehli hayır olmuşlar, ehli hikmet olmuşlar. Burası aynel yakin kademesidir. Aynel yakinin 7 özelliğine de sahip olmuş sahabe. Bu 7 özellik aynel yakinin temel standartlarıdır.
yerleri melekötü gösterilmiş. Sonra da ihlas sahibi olmuşlar. Göklerin melekötü de gösterilmiş onlara. Bütün sahabe bu hedefe ermişler. İşte ihlas sahibi olmak bu noktada geçerli. Nefslerinin kalbi halis olmuş. 7 tane gök katı da gösterilmiş sahabeye. Muhlisler olmuşlar. Peki bu neyi devam ettiriyor? Aynel yakini devam ettiriyor. Bitti mi? Bitmedi. Allah Teala 7 tane gök katını tamamen gösterdikten sonra en son Sitretül Münteha'yı gösteriyor. 7. gök katının en üst noktası. Kim Sitretül Münteha'yı görürse gördüğü anda o ihlas makamından salah makamına geçer. Bütün sahabe de ihlastan salaha geçmişler. Ve Allah Teala onların bu seviyedeki günahlarını örtmüş, onlara salah nuru vermiş, evvela tövbe-i nasuha davet etmiş. Bu noktaya ulaşanı tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala. Tövbe-i nasuh daveti ihlastan salaha geçiştir. Bütün sahabe ihlastan salaha geçmişler. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde ruhun Allah'a ulaşmasını ettevasav bilhak olarak anlatıyor. Hakkı tavsiye edenler olarak anlatıyor. Ondan sonraki bütün kademeleri de ettevasav bir sabr olarak anlatıyor. Sabrı tavsiye edenler. Yani 21. basamakta ruhunu Allah'laştırıp da bundan sonra hakkı tavsiye edenlerden sonra bütün makamlar, demin saydığımız makamlar hepsi sabrı tavsiye edenler statüsünün içinde sıralanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ne zaman ulaşılıyor? O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş. Salah makamının birinci kademesi. Sonra bu noktada Allah-u Teala onlara yardımcı oluyor. Onların günahlarını örtüyor. İkinci kademe. Salah nuru veriyor onlara. Üçüncü kademe. Ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burası irşada ulaşma noktası. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala Hücurat 7'de ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer ona o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve irşada ulaştıkları zaman aynel yakinin sonuna ulaşmışlar. Ama burada da kalmamışlar. Hepsi irşat makamına tayin edilmişler. İrşada ve memur ve mezun kılındığı cümlesiyle bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Tabiinin mürşitleri olmuşlar. Bütün sahabenin irşada ulaştığı Zariyat Hücurat 7'de anlatılıyor. Ama irşat makamına tayin edildikleri Fetih Tövbe 100'de anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macir'indendi, bir de ihsanla onlara tabi olanlardandı. İşte bütün sahabe kendilerine tabi olunanlar, ister Ensar olsun ister Macir'in, tabi'in onlara tabi olmuş. Kur'an bunu kesinlikle koyuyor ortaya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakindir. Burası hakkul yakin takvasının sahibi olunan yerdir. İrşad makamına kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edildiği yerdir. Bütün sahabe bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ve buradakiler sabrın sahipleridir. Allah Teala
sabrın sahibi olarak tarif ettiği devrin imamları için diyor ki Tevbe suresinin Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde

Onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlar da mecaalna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek bu hedefe ulaşan sahabe bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Allah-u Teala onların teslim ikiliğe ulaştıklarını da söylüyor. Diyor ki وَلَا تَمُوتُنَا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bütün sahabe evvela Allah'a teslim olmuşlar, ölümleri ondan sonra gerçekleşmiş. Burası hakkül yakin takvasına sahip olduğumuz yer. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Öyle bir takvayla takva sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve bütün sahabenin bu bir hakkın takvaya ulaştıklarını da görüyoruz. Ve vel asr suresi burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakin kademesi. Öyleyse ilmel yakin kademesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Aynel yakin kademesi 26. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar. Hakkul yakin ise 28. basamağın 5. kademesinde oluşuyor. Ve yakinler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin konularında bir defa daha tezekkürü Allah bize mümkün kıldı, lütfetti, bağışladı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha

Ise bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz adına Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte 2 yıldan birincisi hem bu dünyada mutsuzluk hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve 2 yıldan ikincisi hem bu dünyada mutlu olmak hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz? İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu idrak eden aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış. En güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi

vazifeli kıldım. Hı? Ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz, bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen size ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var. Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah
sizi yaratan öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin, yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur. Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakla devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için
Allah Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an, Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa, benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın temel emri, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemden. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala. Herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu
kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın. Bir emanetiniz var. Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim
Görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerinin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah
vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarına mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol.
Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilimle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kısa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini 2 saat boyunca hep söylemiş. Neyse, 2 saat sonra, belki daha sonra, 2 saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateist ona, nerelerde kaldın ey serv-i nazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok, yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor. Muntazam bir hale getirildiler.
Sonra diyor bu ağaçlar bu kereseler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor dedi. Ama diyor acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa, sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı. Ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden daha sözümüz bitmedi? Hayır dedi devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz İnanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm? Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dilediysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah-u Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her birini o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah-u Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah-u Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulum söyle bakalım şimdi hangi günahları işledin, neden işledin, işlemeseydin olmaz mıydı falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var. Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir.
ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derece kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için ama derece kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen Katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte Kiramen Katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmid unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve Kiramen Katibin meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları
siz vücuda getirdiniz ve kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem, kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhtina sıratel müstakîm Sıratel lezîne en'amte aleyhim Gayril magdûbi aleyhim Velen zâllîn Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir sohbet ve yeni bir beraberlik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir aradayız. Bu Allah'ın bir nimeti değil mi? Bir arada olmak. Allah'tan bahsetmek. Bizler Allah'ın nimetleriyle nimetlendirilenleriz.

İkincisi, bu rahim esmasının vücuda getirdiği her şey. Rahim esması, birinci nimet olan, birinci ihsan olan rahim esması, sizin gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bütün insanların gözlerinde başlangıçta hicab-ı müstüre vardır. İrşad makamına bakarlar ama onu göremezler. Onun mürşit olduğunu göremezler, hissedemezler, anlayamazlar. Onlara göre o da diğer insanlardan hiçbir farkı olmayan, çarşıda, pazarda bulunan, sokakta yürüyen herhangi bir insandır. Ne zaman ki Allah Teala hicab-ı mesuliyeti alır, o zaman görürler ki o herhangi bir insan değildir, mürşittir. Sonra bu Allah'ın ikinci ihsanıdır. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alır. Ve insanlar işitmeye başlarlar. Yani irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarlar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişilerin kalplerindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Onu alacaktır Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alması, idraki önleyen ilahi kompütörün oradan alınması anlamına gelir. Ve Allah-u Teala onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütör. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın güzellikleri oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra Allah-u Teala sizin kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük konuma getirir. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri artık o yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Ama kalbinizin mühürlü olduğunu görürler. Bu mühre rağmen rahmet partikülleri kalbinizin içine sızar ve orada küfür kelimesine rağmen ve kalpteki bütün afetlerin o korkunç karanlığına rağmen %2 rahmet o kişinin kalbinin içinde mutlaka yer alır. Eksikirde 1-2 dakika içinde gerçekleşir olgu. Ama küfür kelimesi orada mevcut olduğu için daha fazla bir ilerleme kaydedilemez. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişinin huşuya ulaşması da bir ihsandır. Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi de bir ihsandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği 10. ihsanı ile size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman

Allah-u Teala'dan bugünkü konumuz olan nimetleri almaya başlarsınız. Bundan sonra Allah-u Teala'dan alacağınız her türlü yardımın, Allah'tan size gelecek olan her şeyin nimet adı altında anılması gerekir. Böyle bir husus ise Allah'ın ihsanlarının nimete dönüşmesi ise ilk nimetle başlar. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Bakara 157'de Allah Teala bir nimet verdiğini söylüyor. Diyor ki: "Ve min haysu hareçte fevelli ve çeke şetrel mescidil haram." Yola nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Ve haizü mâ küntüm fevellü vücûheküm şetrehu. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki şetrehu li ellâ yekûne linnâsi aleyküm hüccâ. İnsanların aleyhinize bir hücceti olmasın. İllellezîne zalemû, onlar ki zalimlerdir. Minhum, onlardan zalimlerdir ki onlar, fela tahşevhüm vahşevni, onlardan korkmayın, o zalimlerden korkmayın, vahşevni, benden korkun. Veli ütimme nimeti aleyküm, böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım. Böylece siz de doğru yolu bulmuş olursunuz. Şimdi Allah Teala burada nimetinin tamamlanmasından bahsediyor. Yani bir nimet. Ve 151. ayet-i kerimede diyor ki: "Kema erselna fiküm resulen minküm." İşte tıpkı bunun gibi diyor. Nimetimin tamamlanması babında size diyor, sizin aranızdan birini resul olarak gönderdim. Nimetim olarak gönderdim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nimetim olarak gönderdim diyor. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimüküm kitabe vel hikmete ve yuallimüküm ma lem tekunu talemun. O nimet ki diyor, size Allah'ın ayetlerini okur, izah eder, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir ve hikmetin daha ötesindeki şeyleri öğretir. Sizin bilmediğiniz hikmetin daha ötesindeki bilgileri, ilmi ve irfanı öğretir. Öyleyse nimetimden olarak diyor Allah Teala, nimetim olarak size sizin aranızdan birisini resul olarak, peygamber resul olarak gönderdim diyor Allah Teala. Öyleyse görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir. Bütün nebiler Allah'ın nimetidir. Öyleyse nimetin pozisyonuna bakalım. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Huzur namazının imamıdır. Peki, bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamıdırlar. Nebiler devamlı olarak bulunmuyorlar dünya üzerinde. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ise Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra vazifelendiriliyor. Birincisinde 2000 yıllık bir fetret devri,
İkincisinde 600 yıllık bir devre, fetret devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabenin üzerine nimet olarak vermiş.

Peygamberlerin bulunmadığı devirde Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu huzur namazının imamı olmakla nimetlendiriyor. Onu tasarruf ile nimetlendiriyor. Öyleyse hem bir Resul için hem huzur namazının imamı olmak bir nimettir. Hem de huzur namazının imamı olmak mutlaka tasarrufu beraberinde getirdiği için Allah'ın tasarrufuna girmek de bir nimettir. Allah Teala Cin Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Gaybı bilen sadece Allah'tır. Sizlere söylemez, kimseye söylemez gaybı. Ama gaybı rızaya ulaşan Resulüne söyler." diyor. O zaman bütün nesillerin sahip olduğu rıza müessesesine bakıyoruz. Aminullah rızasının sahipleri. Müminler rızasının sahipleri. Evvaplar rızasının sahipleri. Muhsinler rızasının sahipleri. Muhlisler rızasının sahipleri. İrşada ulaşanların rızasının sahipleri. Ve aynı zamanda bir hakkın takvaya ait olan rızanın da sahipleri. Yani hakkel yakin rızasının da sahipleri. Bütün Resuller bu 7 tane rızanın sahibi. O zaman öyle bir rıza olması lazım ki bu rıza bu 7 tane rızanın ötesinde bir rıza olması lazım. İşte o tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası huzur namazının imamlığı nimetinin başlangıcını gösterir. Allah Teala ona yeni bir rızasıyla muamele eder. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Diğer resullerden o devrede yaşamakta olan diğer resullerden hiçbirisi bu rızanın sahibi değildir. Onun için Allah Teala bütün resullerden rızaya ulaşmamış olanlar olarak bu resulleri kastediyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin İmamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu, o güne kadar sadece ihsan alan bu kişinin ilk nimetidir. Allah Teala resullerinden huzur namazının imamıyla görevlendirdiği devrin imamlarını bir
nimet olarak değerlendirir ve herkesin, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan herkesin tabiyetinde zaten hazır bulunan devrin imamlarının bir ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beas ederiz diyor. Neden bahsediyor Allah Teala burada? O Resul aslında hangi kavmin Resulü ise o kavmin insanları için o, yani devrin imamı kendi kavminin Resulüdür. Bu bakımdan nimet olarak değerlendirilmeden önce görevi kendi kavminin Resulüne, kendi kavminin Resulü olarak onlara 4 tane görevle ilim vermekteydi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyordu. Onların nefslerini tezkiyeye yardımcı oluyordu. Onlara kitap öğretiyordu. Onlara hikmet öğretiyordu. O Resul. Ama kendisi tasarruf nimetiyle nimetlendiği andan itibaren artık müminlerin başlarına bir nimet olmuştur. Kim olmuştur? O kavimdeki insanlar için başlangıçta 4 tane görevin sahibi olan Resul, ki o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Öyleyse aynı Resul, kendi kavmi için 4 tane görevin sahibi olan bu Resul'e onlar tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Ama

tasarruf nimetini alan aynı Resul, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere görevlendiriliyor. Allah'ın nimetinin tamamlanması. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesindeki nimetinin tamamlanması, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasını da içeriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvetinin gereği olarak, bir nimet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun sahabenin başlarının üzerinde yerleşmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara hikmetin ötesini öğretmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktadan itibaren, tabiyetten itibaren artık yoldaki kişiye Allah'ın bütün eskiden olan ihsanları, rızkı, her şeyi artık bir nimettir. Öyleyse bütün insanlar için alınan nimetler olarak, insanların aldığı nimetler olarak nimetin bir başlangıcı vardır. İnsanlar tarafından alınan nimet, Allah'ın onlara verdiği nimet demektir. Bu nimet, devrin imamının ruhudur. Âl-i İmrân 164'te hem Allah o kavmin öyle bir kavimden bahsediyor ki o kavmin Resulü huzur namazının imamı olmuş. O kavim için o Resul başlangıçta 4 öğretinin sahibiydi. Ama nimet olduktan sonra 5 öğretinin sahibi oluyor ve tabi olan herkesin başının üzerinde nimet oluyor. O kişiler de mümin oluyor. Müminlerin sadece başlarının üzerinde bir nimet oluyor. Ona, o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Kendi kavminin insanları, tabi olanlar sadece kendi kavminin insanları ve huzur namazının imamlığıyla görevlendirilmeden evvel 4 tane görevi vardı. Âl-i İmrân 164'te bu 4 görev verilmiş. Ama ne zaman ki aynı Resul bütün kainatın Resulü oluyor, huzur namazının imamına, imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilmekle, tasarruf rızasında alarak tayin edilmekle, o noktadan itibaren artık o insanların başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala onu onların üzerine bir nimet olarak veriyor. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a ulaşma gününün, yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek ve uyarmak üzere o kişinin ruhunu, o kişiyi yani o kişinin ruhunu uyarmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişinin tövbesini yaptığı noktada, tabiyetini gerçekleştirdiği noktada 7 tane şahit var orada. Biri Allah. Bu 7 şahidin. Arşı tutan melekler bir grup, devrin imamı bir başka, ikincisi mürşid, üçüncüsü, mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu,
yani nimet dördüncüsü, kiramen katibin melekleri beşincisi, o kişinin hayat filmi altıncısı ve kiramen katibin melekleri yedincisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yedi tane şahit huzurunda yapılan tövbe merasiminin neticesinde bütün tövbe merasimlerinde hazır bulunan devrin imamının ruhlarından bir tanesi derhal o kişinin başının üzerinde yerleşir ve o kişi için artık o kişi hayatta kaldığı sürece oradan ayrılmayacaktır. Çünkü o kişinin ruhu Allah'a gitmiştir, ulaşmıştır. Yerine vücudun dışındaki bu ruh gelmiştir. O kişinin kendi ruhunun görevini üstlenmiştir. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yakinun. Biz onlardan, insanlardan, dikkat edin, nebilerden, nebileri imam yaptık demiyor. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık diyor. Yani bir kısmını imam kılmış. Bir insan topluluğu var. O insan topluluğundan her devirde birisini, o imam olunca başka birisini imamlar kılmış. Ama geri kalanları imam falan değil. Aralarından imam kılınanlar var. Niçin? İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hani şeytan diyor ya, Allah'la insan arasında kimse giremez. Allah Teala da şeytanın yalanını yüzüne vurmak üzere diyor ki ben kılarım diyor, vazifeli kılarım. Kullarımdan dilediğimi insanlarla aramda vazifeli kılarım. O insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanlar kendileri gibi fizik standartlardaki bir başka insana tabi olarak hedefe yürüyebilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar tayin ederim diyor, vazifeli kılarım diyor. Çünkü diyor onlar sabrın sahipleridir ve ayetlerimize yakin hasıl etmişlerdir. İlmel yakin seviyesinde bir, aynel yakin seviyesinde iki ve hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmişlerdir diyor. Eğer hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl edemeseydiler, onları Allah-u Teala asla İmam tayin etmeyecekti. Ama Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'i ve diğer iki peygamberi, nebi hepsi de onları diyor imam yaptık diyor. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'i biz imam tayin ettik diyor. Öyleyse o imamlar zaten tabii yerleri olan huzur namazının imamıydılar. Çünkü bütün nebiler devirlerinin mutlak olarak huzur namazının imamıdır. O görevi yapmak üzere yaratılmışlardır. O görevin seçilmişlerdir ve o görevi yapmışlardır. İnsanlardan bir kısmı arasından huzur namazının imamı olacağı sırada seçilme değildir bu. Nübüvvet için seçildiği an aynı zamanda huzur namazının imamlığı için de seçilmiştir. Oysa ki Resuller Allah-u Teala tarafından seçilirler, vazifeye getirilirler ama bu vazife risalettir. Ondan sonra Allah-u Teala işlerinden birisini
huzur namazının imamı öldüğü zaman onun yerine vazifeli tayin edecektir. Ve artık o kişinin ruhu yeni imamın ruhu herkesin başın üzerine yerleşmeye başlayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ilk nimettir. Nimetlerin ilki, kişinin bundan sonraki Allah'tan alacağı bütün hediyelerin adının nimet olmasını sağlayacak olan o ilk nimetin kişinin başın üzerinde yerleşmesidir. Şimdi Mümin Suresinin 15'ine tekrar bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü o gün, tabi olduğu gün, devrin imamının ruhu, nimet o kişinin başının üzerine geldiği gün, onun bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Derecelerini önce bu açıdan yükseltiyor. Yetmez, o günden itibaren kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, 10 katını yazarken kiremen katim melekleri, o günden itibaren 100 katını yazmaya başlıyorlar. Ve bu 100, 700'e kadar da yükseliyor. Öyleyse iki ayrı cepheden derecelerin yükselmesi nimetle beraber geliyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerle beraber görevi yaptığının ifadesi. Nitekim o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesinin sebebi devrin imamının ruhunun o kişi hakkında yaptığı Allah'tan talebi. Talebin kesin olarak ondan geldiği Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala Mümin 7'de, arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamının ruhu, bazı kişiler için mağfiret talebinde bulunurlar diyor Allah Teala. Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa, ya Rabbi sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir ve onu cehennem azabından koru, vikaye et. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kullarını cehennem azabından koruması müessesesi. İşte bu noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Ve onun ruhuna diyor ki senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Seni Allah'a göndermekle vazifeli kılındım. İşte şimdi sana Allah'tan aldığım yetkiyle emri tebliğ ediyorum. Artık sen bu vücudu terk edebilirsin ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dönebilirsin, yola çık diyor. Ruhun bu emri almadan Allah'a geri dönebilmesi mümkün değil. Bu emri alabilmesi için devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Bunun için de 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Tövbesini tamamlaması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilk nimet devrin imamının ruhu olarak başımıza gelip yerleşiyor. Bu noktadan itibaren artık Allah-u Teala'dan aldığımız her şey bir nimet. İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbimizin içindeki küfrü alıp dışarıya atması. Dördüncü nimet kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması.
ve mümin olmak şerefine ermemiz. Beşinci nimet, bütün günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme girecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların günahlarının artmasından ve cehennemdeki cezalarının da artmasından bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani 10 tane ihsanla tövbe ederse, böylece mümin olursa, ki ancak bu tövbeyle tövbe edenler mümin olabilir ve nefs tezkiyesine başlarsa, amülü salihata başlarsa, ki sadece onlar nefs tezkiyesine başlayabilir, onların bütün seyyiatlerini hasenata kalbederiz diyor Allah-u Teala. Hasenata çeviririz diyor. Bütün kaybettikleri derecatı hasenata çeviriyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve günahların sevaba çevrilmesi de Allah'ın böylece beşinci nimeti oluyor. Altıncı nimet, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Yani fiziki olarak hidayetin başlaması, ruhumuzun ait olduğu yere geri dönmesi, o bizde bir emanet, sahibi Allah, Allah'tan gelmişti ve tekrar Allah-u Teala'nın emri üzerine Allah'a dönüyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, sahibi olan sahiplerine demiyor. Emanetleri sahibine, sahibi olan Allah'a, yani tevdi edin, teslim edin diyor. İşte emanetin Allah'a doğru yola çıkması için aldığımız emri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması bir yeni nimet. Nasıl çıkıyor? Nefs tezkiyeye başladığı için çıkıyor. Nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması da bir nimet. Çünkü Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bunların üçü de hidayet müessesesinin başlangıcının temel işaretleri. Ve zikir yapıyoruz. Kalbimizdeki iman kelimesine yapışan faziletler orada birikmeye başlıyor. Ve bu birikim Allah-u Teala'nın başka bir nimeti, nefs tezkiyesi isimli nimet. Sonra da bu nefs tezkiyesinin ilk %7'sinde ruh birinci kata yükselebiliyor. Ruhun da Allah'a ulaşması konusundaki nimet, bağımlılık taşıyan bir nimet. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs ne kadar tezkiye olursa ruh gök katlarında o kadar yükselebilir. Her %7 nur birikiminde sadece bir gök katı. Böylece kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşar kişinin ruhu ve Allah'ın zatına ulaşır. 7. gök katının 7 alemini geçtikten sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta Allah'a ulaşmakla son bulmuştur. Bu satılayı tahakkuk etmiştir.
ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bir sonraki basamakta bundan sonra ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, Allah'a sarılır. Bir başka ifadeyle Meab isimli sığınağa sığınır. Allah da ifna olur, yok olur. İşte bu olay Allah Teala'nın velayet nimetidir. Bu nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geldiği noktadır. Nefs 7 kademede tezkiye olmuştur. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. 7 kademe. Bu 7 kademede ruh Allah'a ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Velayet söz konusu. Allah'ın bu konudaki 8. nimetine de gelin beraberce bakalım. Bir de fizik vücudumuz var. O ne oluyor? Fizik vücudumuz da nefsimizin nurlarla parıldamasına, aklanmasına paralel olarak her %7 nur birikiminde %7 nispetinde şeytanın hakimiyet alanından çıkıyor. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. O alandan çıktıkça temizleniyor ve bir güzelliğin sahibi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, geri dönüp ulaşması da, fizik vücudumuzun %7 şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya devam etmesi de her ikisi de nefsin tezkiyesine bağlıdır. Nefs tezkiye olmadıkça diğer iki işlemin tahakkuk etmesi mümkün değildir. Üçü de hidayettir. Üçü de nimettir. Allah'ın 9. nimeti Allah Teala eskiden o kişiye 1'e 10 verirken şimdi 1'e 100 vermeye başlamıştır. Ve bu 1'e 100'ü emarede veriyor. Levamede 1'e 200 oluyor. Mülkimede 1'e 300. Mutmainede 400. Radiyede 500. Mardiyede 600. Tezkiyede 700 oluyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimiz %51 nur birikimiyle tezkiye olmuştur. Ve ruhumuz Allah'ta yok olmuştur. Ve 1'e 700 nimet almaya başlamışızdır Allah-u Teala'dan. Oysa ki nefsimizin kalbine %2 rahmet birikimi Allah'ın bir ihsanıydı. Ama faziletler nimettir. Öyleyse nefsimizin kalbinde hem rahmet vardır, Allah'ın bir ihsanıdır. Hem de fazilet vardır, Rabbimizin bir nimetidir. 10 ihsandan sonra 10 nimet, bundan sonra her şey nimet. O kişinin fena makamının sahibi olması Allah'ın bir nimetidir. Beka makamının sahibi olması da Allah'ın bir nimetidir. Zühd makamının, muhsinler makamının, muhlisler makamının,
sahibi olması da birer nimettir. İrşada ulaşması da bir nimettir kişinin. İradesini Allah'a teslim etmesi de bir nimettir. Eğer risalete seçilmişse resul olması da bir nimettir. Bu resullerden huzur namazının imamına seçilmişse o da nimettir. Öyleyse insanlar huzur namazının imamının ruhunun başlarının üzerine gelmesiyle nimetlenirler. Nimetlendirilmek bu istikametteki Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Ve ihsanların nimete dönüşmesi bu standartlarda tahakkuk eder. Ama Allah-u Teala'nın nimetleri sadece bunlar değildir. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği mukaddes kitapların hepsi birer nimettir. Peygamberler de birer nimettir. Resullerden huzur namazının imamlığını Allah-u Teala'nın deruhte etmesi için vazifelendirdiği resuller de birer nimettir. Öyleyse her devirde resullerden sadece bir tanesi nimettir, geri kalanı ihsandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın devrin imamına verdiği tasarruf nimetiyle onu nimetlendirmesi söz konusudur. Huzur namazının imamı başka insanlar için bir nimettir ama kendisi de tasarruf nimetiyle nimetlendirilendir. Daha evvelki nimetlerin hepsini birer birer almıştır. Neticede kendisi nimet olmuştur. İşte Fatiha suresinde Allah-u Teala'ya diyoruz ki İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istan ederiz. Yani bizim mürşidimize ulaştırman konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtina sıratel müstakim, bizi mürşidimize ulaştır ki böylece ruhumuz ondan, ruhumuz bizden ayrılsın da devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecek. O zaman başının üzerinde nimet olanlardan biri olacağız. İşte Fatiha suresi onu söylüyor arkasından. İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadab duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala kâfirlere gadab duyarız diyor. Onların, kâfirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Buradaki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Allah Teala'nın Mümin 15'te o kişiye söylediği şey, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani sen şimdi bu vücudu terk edeceksin. Allah Teala beni bu vücuda bir nimet olarak gönderdi. Ben burada senin buradan ayrılman sebebiyle görevini üstleneceğim. Ve kişinin başının üzerindeki nimet, o kişinin daha evvel kendi ruhunun görevini
beruhte ediyor, üstleniyor. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala insanlara nimetler sunuyor. O kişinin ondan evvel, başının üzerine devrin imamı gelmeden evvel tarlasının aldığı mahsul onun için bir rızık ama ihsan bir rızık. Tabi olduktan sonra tarlasının aldığı mahsul onun için gene bir rızık ama nimet rızık. Öyleyse muhtevanın değişikliğini görüyoruz. Ne zaman ki başınızın üzerine devrin imamının ruhu yerleşir, o noktadan itibaren siz artık nimetin sahibisiniz. Ölene kadar siz kavlinizi bozmadıkça, başınızın üzerindeki o nimet durduğu sürece, Allah-u Teala devrin imamının ruhu bir nimet olarak durduğu sürece yani, Allah-u Teala'nın size verdiği her şey sizin için artık bir nimet hüviyetini taşır. Başınızın üzerinde o nimeti taşıdığınız sürece. Kavlinizi bozarsanız ne olur? Hud 12'de Allah-u Teala kavillerini bozmadıkça biz onların başlarının üzerindeki nimeti değiştirmeyiz diyor. Başlarının üzerindeki muhafızı değiştirmeyiz, geriye almayız diyor. İşte o geriye aldırmayı veya almamayı düşündüğü ruh o nimettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Allah ile de beraber olduk. Sizler, biz ve Allah bir beraberlik içinde yeni bir saati tamamladık. Sevgili kardeşlerim, hep huzur içinde olduğumuz, mutluluk içinde yaşadığımız saatler, sizinle beraber geçirdiğimiz bu müstesna saatler, aynı mutluluğu sizlerin de yaşadığınıza inanıyoruz. Bunu paylaştığımızdan dolayı derin bir huzur ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve İnsanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek, sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutsuzluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir. Kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına
hangi kötülüğü yaparsa o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek zulüm gören demek. Zalim de zulmeden demek. Öyleyse zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları

İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derece kazanıyorum ne de derece kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Feskürunallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin tam tersini söyledim, kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, kuğudan otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demek de ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağ olarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Çift heceyle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İç dünyanızda. Kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek art arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu sevgili kardeşlerim bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah Teala istiyor ki siz de dilinizle buna iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya içinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Veya kullanılmaz.

Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, o zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa, Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıllıkları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle. Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça
fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa, yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda, o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız. Kimin hayat filminde kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, İşte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazl,
kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %50'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefsi emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsin hükmüne gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsin hükmüne Allah'tan ilham almaya başlanılan kademin adıdır. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı olmuş makamıdır. Altıncı makam merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe tezkiye adını alır. Nefsi tezkiye nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüz olacağı cihetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah Teala kalbine bakar kişinin. O kalpteki bu yüzde başlangıçtaki %2 nur girişi o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki: Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde. Ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insanın mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah ona gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi revvame. Nefsini kişi nevlemediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi 3. defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi.
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa %7'nin birikimi. Ve nefsi tezkiye 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %100, %49 birikim ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah-u Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onu onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah-u Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da üçüncü kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dindinde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak, mutlulukların en üstüne ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysaki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik, daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizdeki şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar, çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergem olmasıdır. Onun dediklerini önünde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan
üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o kolanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esekit tevfileri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi
yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var. Ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَعَ ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz. Siz ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde. Evvame kademesinde ikinci bir %7 nur. Mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur. Mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur. Radiye kademesinde beşinci defa. Mardiye kademesinde altıncı defa. Ve tezkiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan, ki başka zaman açısından düşünelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini
kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra değil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunu da Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i suha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol, ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbimden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'e la hafün aleyhim ve la hum yahsunun. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya, La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve lahum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu. Onlar aminu olmuşlardır. Ve kanu yettekun.
ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer

Allah için sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Yedi safının yedisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet feda etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire belki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü ne şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için

Bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi, iştiva eder, seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi, yeşaü, dilediği. Allah, dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki, seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz, bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki, bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip eserlerinde ve
üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın beş şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın beş şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın beş şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu beş şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de varit mi? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Roma 32: "O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır." İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zorla hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen
Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o, yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah, onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse, o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa, o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a
Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun, Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa! Dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu
ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir." dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe, helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, "Sevinme, gururlanma, muhakkak ya Allah şımaranları, gururlananları sevmez," demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, "O servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi," dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, "Keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir," dediler. Ve ilim verilenler, "Size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz," dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca, "Vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez," dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı,
hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar, kendi yükleri günahlarıyla beraber, onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar, uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz, Nuh aleyhisselamı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları, Nuh aleyhisselamın kavmini tufan aldı. Ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar

Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur, dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsidler kavmine karşı bana yardım et, dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var, dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak, dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak, dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi, görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadar yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesiyle ulaşıyoruz inşallah. Allah Teala diyor ki: "Ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana. Hamalethu ummuhu kurhan ve vada'athu kurha ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra hatta iza belega eşüddehu ve belega erbaine seneten." Kâle Rabbi evzîni en eşküre nimetekelletî en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdehu ve aslih li fi zürriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel müslimîn. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve vassaynel insane, insana vasiyet ettik. Bi valideyhi, annesine, babasına, ihsana, ihsanla davranmasını. Ve vassayna, biz vasiyet ettik, el insane, insana, bi valideyhi, valide anne ama valideyye olunca anne baba ikisi beraber oluyor. Velet çocuk, valide o veledi çocuğu dünyaya getiren anlamına kullanılıyor. Onun annesi valideyhi ihsana anne babasına İhsanla davranmasını vasiyet ettik diyor insana. Hamalehu o annesi ki onu yüklendi, taşıdı. Hamalehu ummuhu onun annesi. Kurhan güçlükle taşıdı. Ve vedaathu kurha ve onu güçlükle doğurdu.

Ham ruhu ve onun taşınması fi sağ ruhu ve sütten kesilmesi selasune şehra 30 aydır. Şehir ay demek. Şehri Ramazan, Ramazan ayı. Selasune de 30. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Demek ki 9 aylık, 9 ay, 10 günlük bir süre taşınması, geri kalan süre sütten kesilmesi devresidir. Otuz aydan normal standartlarda 9 ayı çıkarırsak 21 ay eder. 21 aydan 10 gün 91 süre içerisinde çocuğun mutlaka emzirilmesi gerekir.

Küçücük yaklaşık olarak 20 ay emzirilecektir. Tam ay olarak hesaplarsak 30 aydan 9 ay çıkarsa 21 ay. 21 aydan 10 gün eksik. Demek ki 20 ay 20 gün. İki tane 20. 20 ay ve 20 gün çocuk emzirilecektir. Tam 2 yıl değil ama 20 ay 20 gün. Hatta olduğu zaman hatta öyle ki İsa o zaman Belega vali olduğu zaman ulaştığı zaman Eşuddehu ulaştığı zaman, erginlik çağına ulaştığı zaman.

Velega, o zaman o tamamlar, bali olur. Erbaine, 40 yaş. Seneten 40 sene. Ebelega ve tamamlar, tamamladı. Erbaine 40 seneten sene. 40 seneyi tamamladığı zaman. Kale dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, evzirni, beni başarılı kıl. En eşkure, teşekkür etmekte, şükretmekte. Nimetlere elleti o ki enante nimete o nimet ki enamte aleyye bana enam edilmiştir ve ala valideyye ve anne babama ve bana en'am buyurduğun